Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedim. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalancı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran ve ABD arasındaki Cuma günü imzalanacak anlaşma öncesi ABD Başkanı Trump İran'ı tehdit etti. İran'ın gelecekte olası nükleer silah geliştirmesine ve edinmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Trump, eğer bunu yaparlarsa sonuçları en ağır sonuçlar olacak dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balcıoğlu suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis, yaz döneminde de çalışmalarını sürdürecek. Kilis'te trafikte motosiklette akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine 138.500 lira ceza kesildi. Motosikletlerden biri 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında 12. ve 14. yüzyıllar arasına ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde yazıtların da yer aldığı tarihi taş bloklar bulundu. Alan koruma altına alındı. Türk sinemasının Panter Emel lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız 85 yaşındaydı. YKS için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da düzenlenecek yükseköğretim kurumları sınavına 2.425.628 aday başvuru yaptı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
6: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi. Bir adım önde.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Hyundai'niz için bakım sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne istersen ol.
12: Reklam.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
14: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Sevda Çenel Tutulsun.
1: Beni medetme kardeşim, bana para ver.

0: orada ne diyor ya? Orayı çok merak ediyorum hocam. Bir türlü orayı yakalayamıyorum ya.
1: Anlamlı bir şey değil sevgili Yıldırım. Orada sadece basmak için basılmış. Ben sana söyleyeyim.
0: Hmm, yanlışlıkla.
1: Yoksa orada edilecek bir durum varsa ya ben bilirdim.
0: Deyip artık bayağı
1: yalan,
0: yanlış.
1: Yalan inanma böyle şeylere.
0: Dikkat çekmek için.
1: Dikkat çekmek için.
0: Yanlışlıkla. Ya
1: ne olabilir mesela? Nokta nokta.
0: Hadi be getiriyor. Oradan bay hadi. Yanlış.
1: Yani hadi be oradan olabilir.
0: Sen de olabilir.
1: Hadi bak işine. Hani sen yürü git yoluna.
0: Stren.
1: Böyle bir şey olabilir. Arama en fazla olarak. Olabilir. En fazla. Bence bipe gerek yoktu. Rahatlıkla söyleyebilirdi.
0: Ama kullanmış. Ama kullanmış. Bengi Hanım kullanmış. Az. Sevgili dinleyiciler, nadide bir radyo şovu dinliyorsunuz. Üzerinde yaklaşık 9 yıldır çalıştığımız, her gün geliştirmeye çalıştığımız Alem FM laboratuvarlarında her geçen gün daha iyisini nasıl yapabiliriz acaba diye yurt dışından hidrojen ve lityum getirdiğimiz radyo programımız Kafa Açan Uzman başlamak üzere. Hazırlık dakikaları bunlar, daha başlamış şeyleri değil yani, başlayacak biraz daha zamanı var. Bu nadide, bu muazzam, bu şahane radyo programı zaman içerisinde evrilmiş, dönüşmüş, türlü ödüller almıştır. Ödülle beraber maaşımız da değişmiştir, onu da söylemiş olalım. Bu böyle bir şovdur kıymetli dinleyiciler. Şovun içerisinde belli bir şey yok. Yer yer sinirleniriz, yer yer sohbet ederiz, yer yer şakamızı da yaparız, onu da söyleyelim. Yani böyle başladık, sonuna kadar böyle gitsin diye bir şey yok. Bir dinleyici konusuna yaslanıp sırtımızı ona dayayıp iki saat oradan konuşmayız, onu söyleyelim. Kafamızın veya herhangi bir organımızın dikine doğru şovumuzu sürdürürüz. Değil mi Sayın Hocam?
1: Doğru söyledim. Doğrudur kesinlikle. Tamam. Her kelimene, her cümlene, her harfine katılıyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Harika bir konuşmaydı, harika bir açılıştı.
0: Ama gerçekleri bilsinler.
1: Bilsinler.
0: Yani bu bir şovsa şov böyle yapılır.
1: Şov böyle. Her anında beklenmedik hareketlerin meydana gelebileceği bir organizasyondur şovun gerçek karşılığı.
0: Yaşa
1: şov
0: damat.
1: Eşittir bu.
0: Is it a show? White speak yani.
1: I don't know. O zaman okay. Türkçeden devam.
0: Bitti mi?
1: İngilizce bu kadardı.
0: Bende de ya, bir yere getiriyorum. Oraya kadar devam yeterli. Hemen hanımı gösteriyorum. Sen devam et. Devam etsene, ben bilmiyorum.
1: Hemen kolundan çekerek ortama sokma.
0: Bilen birini arama var ya, o çok güzel bir şey. Sağ
1: kim vardı ya?
0: Hi. One tea.
1: İçine şeker neydi, şeker?
0: Şeker değil, şeker. One minute. Evet. Şeker.
1: Sugar.
0: Sugar.
1: Okay.
0: Sugar. I am.
1: You are.
0: I am.
1: You are.
0: My brother. Two sugar.
1: Two sugar.
0: Anladın mı acaba?
1: One tea and two sugar. Okay?
0: Sağ ol birader. Thank you. Rica ederim.
1: Ne demek?
0: Eyvallah.
1: Rica ederim. Ne demek?
0: İyi konuşuyorum ben de ya. Ne
1: bak diyorsun? Hiç yok diyemeyiz. Şu an derdimizi anlattık mı?
0: Bitti abicim.
1: Çayımızı istedik mi?
0: İstedik.
1: Bitirdik mevzuyu.
0: Bitti bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Bizde bir kompleks var ama yani. Daha iyi konuşma kompleksi var.
1: Gerek yok.
0: Şimdi uyanmışlar mı bakıyoruz.
1: Buyurun.
0: Banu Hanım gelmiş.
1: Hoş geldiniz Bonuş Hanım.
0: Ekipten kim var? Başka yok yani, koskoca ekipten.

0: Bu saatte başka, bu saatte de bir insan niye uyanır kardeşim ya?
1: Sırf ekibiz diye de kalkılmaz sevgili Yıldırım.
0: Vallahi bakıyorum şu anda. Kimse yok bizim ekipten ama dinleyicilerimizin günaydın, tamamı günaydın, gelmiş.
1: Günaydın harika.
0: Vallahi harika. Çok başarılı. Sevgili dinleyiciler 7.15 sayın hocamız şimdi sabahın yol durumunu verecek.
1: Evet Kasım sevgili üstten. Yıldırım.
0: Ver çocuğum, ver
1: bakıyoruz evladım. İstanbul trafiğinde sevgili Yıldırım oranımız %38.
0: Allah bereket
1: versin. Beylikdüzü yan yol Büyükçekmece yönü sağ şerit araç arızası bir şerit trafiğe kapalı bölgedeki trafik yoğunlaşmaktadır efendim.
0: Ne diyorsun efendim?
1: Evet efendim orada yeni bir olay olduğu için onu da bildirmek istedim efendim. %40 trafiğimiz şu an oldu anlık olarak. Durum bundan ibaret. Havamız da gayet güzel dışarıda gördüğünüz gibi. Hafif bulut var, hafif güneş var. Aşar 20 mı? Derecelik bir hava var. Güzel böyle güzel bak birkaç gündür çok güzeliz sevgili Yıldırım.
0: Açar mı açar mı?
1: Ne kim açar mı? Neyi açar mı?
0: Oğlum hava açar mı diyorum.
1: Hava açık zaten daha ne kadar açacak?
0: Bulut var.
1: Yetmiyor ki. Daha ne kadar açsın?
0: Bulut var açar mı diyorum. Bulutlar gider mi diyorum.
1: Açmaz.
0: Bulut neye dayanarak peki bu data neye dayanarak?
1: Meteorolojiye sırtımı verdim.
0: İstikablel vuku değil
1: meteorolojiye
0: yani.
1: Dayanarak.
0: Meteorolojiye
1: dayanarak.
0: Tamam iyi hadi bakalım.
1: Şurada önümde açık meteoroloji sayfası.
0: Sabahın kahvaltı önerisini alalım.
1: Sabah kahvaltısı sevgili Yıldırım menemen yapalım mı bu sabah?
0: Güzel.
1: Yapalım mı ne diyorsun?
0: Yapalım.
1: Yapalım menemen yapalım sıcak ekmeğimizi alalım.
0: Güzel sabahın kıyafet
1: yanına bir
0: rengi.
1: Çayımızı alalım. Kıyafet rengi sabahın yeşil tonları diyelim. Hakimsi.
0: Hakimsi güzel.
1: Hakimsi.
0: Sabahın erkek çocuğu isim önerisi.
1: Hamit.
0: Hamit.
1: Hamit dedik.
0: Kız çocuğunu ben söyleyeyim o zaman.
1: Buyurun.
0: Hamdiye.
1: Bravo.
0: Ben biliyorum çünkü
1: bravo,
0: çok
1: bravo.
0: Üretken bir dönemindesin çünkü.
1: Harika harika.
0: Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Bu sabah Sena siyah giymiş. Elinde de Bülent Ersoy yelpazesi var. Kendini yelliyor. Siz yelliyor musunuz kendini?
1: Ben de yellinirim.
0: Ben de dün akşam
1: ben de yellinirim sevgili yoldaşım.
0: Sıcaktı yani. Dün akşam yelledim.
1: Allah Allah.
0: Vallahi.
1: Neyle?
0: Neyle?
1: Neyle yelledin?
0: Oğlum bunda işte bu tahta.
1: Bunun aynı şeyden var. Aynı şey.
0: Yelledim kendimi.
1: Bunların yerledim. Büyükleri de var sevgili yoldaşım.
0: Biz onu böyle tişörtü kaldırıp içeriye yapma vardır onu
1: alttan.
0: Bilirsin. Alttan böyle alttan yapma vardır.
1: Şöyle yalı tişörtü havalandırır.
0: Ama yani kıyafeti böyle içinden yapmak çok güzeldir.
1: Tabii çünkü çok az bir hava akımı yarattığı için sevgili evet. Elle salladığı
0: için
1: şey, içeri geçmiyor.
0: Geçmez.
1: İçeri geçmez. O yüzden hapşat kaldıracağız birazcık.
0: Evet. Sen nerede buldun onu hayırdır ya?
2: Ben bir kınaya katılmıştım orada hediye verdiler ben de kullandım.
0: Görüyorum bu ara çok evet. Gidiyorsun kınalara falan.
2: Evet gidiyorum.
0: Hayırdır annene mesaj mı? Anne yok. Zamanım gelmedi mi sence de?
1: Kınaya yazıyor.
2: İşte.
1: Artık anneye değil annesinin
2: mi mesaj vermiyor? Annemin bana mesajı.
0: Artık bu, doğru
2: bak
0: söylüyorsun.
2: Bak kızım takılar gidiyor takıyorum.
0: Sen de mi artık evlensen?
2: Bir karşılığını alsın.
0: Annen zorla mı götürüyor?
2: Zorla götürüyor evet.
0: Abi stüdyoda klima yok mu? Klima var stüdyoda.
2: Ses yapıyor.
0: Sizin o ses mi yapıyor?
2: Biraz ses yapıyor gibi.
1: Az çalıştırıyoruz.
0: Yok ya o yapmaz öz. O ya. Kaçta şu anda? Birde mi?
2: Hiç sıfırda.
0: Aç biri alalım.
1: Biz reklam arasında alıyoruz. Burayı donduruyoruz.
0: Ama gelmez.
1: Yok yok gelmiyor zaten ha, gelmez. Şu an vücut istemiyor.
0: Ha vücut istemiyor.
1: Vücut şu an istemiyor. Benim istemiyor. Sena yerlendiğine bakma. O onun istiyor.
0: Yerlendiğine derken kendini yerlediğine.
1: Tamam öyle işte.
2: Yerlenmek... Benim yavrunum daha fazla.
0: Klima var. Şu an burası çok güzel mesela.
1: Her şey klimamız var. Televizyonumuz var.
0: Daha ne olsun?
1: Çayımız, çorbamız, suyumuz, kahvemiz her şeyimiz var.
0: Cumartesi günü aynı bu kadro maç için burada olacağız. Sizi de bekliyoruz.
1: Altını
0: çizelim.
1: Altıda. Sabahın altısında.
0: Manisa'dan günaydın.
1: Günaydın Manisa.
0: Ankara, Bursa. Çakallı menemen mi diyor? Olur.
1: Olur severiz. O da olur. Çakallı da olur.
0: Severiz efendim. İstanbul Havalimanı'ndan günaydın beyler diyoruz.
1: Günaydın efendim.
0: Banu Hanım yazmış. Hiçbir şey yemeyin kahvaltı getiriyorum diyor.
1: Ay! Ay oğlum. Yerim ya. Vallahi yerim.
0: Ne yersin?
1: Getirdiklerini.
0: Ne getireceğini bilmiyorsun ki. Belki poğaça getirecek.
1: Ya yenmez mi gene poğaça?
0: Ya tam yenir de
1: yerim
0: yani.
1: Yerim yani.
0: Öyle bir ayı dedin ki muhlama mı geliyor acaba? Öyle bir...
1: Yok yok yok yok yok. Poğaça getirir, sandviç getirir, sakallı getirir, bıyıklı getirir.
0: Oğlum sen bedava getirir. Diye bağırdın. Kahvaltı
1: hayır.
0: Diye bağırmadın.
1: Bedava diye
0: bedava
1: bağırmadın.
0: Diye bağırdın.
1: Ya, hayır ya.
0: Bu, emeceğim. Oy her... emeceğim.
1: Oy yerim ya. Yerim.
0: Ya sizin odaya yiyecek Isırırım. İçecek sokmanız yasak değil mi diyor. Sürekli orada çay içtiğinizi söylüyorsunuz. Bazen de burada kesinlikle çay içilmez. Çayı dışarıda içiyoruz diyorsunuz. Semih Beyciğim hocamız şey dedi. çayımız çorbamız var dedi. Burada içiyoruz demedi.
1: Var yani şu var. An çay ocağında çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. Reklam arasında çıkıyoruz. İki yudum alıyoruz, geliyoruz. İki yudum alıyoruz. İnanın sadece. İki yudum ye, iç, gel.
0: İki yudum.
1: Aralarda ısırıp geliyoruz yani öyle.
0: Anladım peki. Bedava kahvaltı bulan umut sevinci. Ata tohumu, yayla domates, yayla salatalık, yeşil biber, kırma, yeşil zeytin, simit, boyoz, yumurtayı haşladıktan sonra tavada kızdırdığımız bolca tereyağını yumurtaların üzerine dökelim.
1: Oo, oh.
0: Of.
1: Ters kapak gibi yapıyorsun tereyağının üzerine sarısının geldiği kısmı. Öyle o tereyağı içine çekiyor.
0: Peki sana bir soru soruyorum. Menemeni yaparken yumurtayı direkt üstüne mi kırmalısın hocam?
1: Neyin üstüne?
0: Domatesin üstüne.
1: Evet.
0: Yoksa ayrı bir kapta yumurtayı kırıp çırpıp mı üstüne dökmeli?
1: Ben komple hepsini bir arada.
0: Evet,
1: ayrı bir kap falan kullanmıyorum. Ayrı bir beraber. Senacığım.
2: Çırpılsın.
0: Ben de çırpılsın.
1: Ben içinde çırparım. Ben
0: o beyazları yani görmeyeceğim.
1: Ben evet, beyazı ben severim.
0: Ama o beyaz.
1: O beyaz o titreyecek öyle o bir şeye benziyor ya. Bazıları o beyazı yok etmeye çalışır. Ben olabildiğince kalsın istiyorum o beyaz.
0: Yanlış.
1: O beyaz çok lazım olacak ileride.
0: Niye? Neye lazım oluyor?
1: Bu söylediğim o 20 sene sonra yine konuşalım.
0: Neye lazım oluyor ama?
1: Eklem ve diş sağlığı için.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hmm.
1: Çok önemli.
0: Bak ben bunu bilmiyordum.
1: O beyazı olabildiğince yiyelim.
0: Ama sarıyla karıştırınca da beyaz var içinde. İçinde var.
1: Var gene var da onu yok ortadan kaldırıyoruz ya sevgili Yıldırım.
0: Kaldırmıyoruz oğlum. Sarının içine geçiyor.
1: Öyle mi oluyor? O zaman tamam.
0: Ya delirme Allah aşkına, çırpıyorsun onu ya.
1: Ben ayırıyorum sandım. Beyazı görmeyeceğim dedin ya.
0: Beyazla sarı ayrılır mı? Etle karnından ayrılır
1: mı?
0: Hani
1: sarıyı tasa koyuyorum. Beyazla sarıyı ayırıyorlar ya.
0: Yo.
1: Öyle yapıyorsun sandım. Gene beyazı var. Gene beyazı var. Beyazı varsa tamam.
0: Beyazı var, sarıyla çırpıyorum sadece.
1: Tamam, çok güzel olur. O da
0: çok
1: olur.
0: Severim.
1: O da olur.
0: Sadece o beyazı midem kaldırmıyor da o yüzden sayın hocam.
1: Görüntüsü mü?
0: Görüntü olarak.
1: Neden?
0: Yani o beyaz biraz şey ya. Nasıl da denir?
1: Nasıl denir tam olarak?
0: Ya işte diyemiyorum ya.
1: Şeffaf da.
0: Şeffaf da biraz böyle bir elimi yoluyorum yani.
1: Böyle çekince yaptın mı onu?
0: Yapma. Hayır.
1: Yaptın mı hiç?
0: Yapmadım, yapamam ki.
1: Bak şöyle tavanın içinden yap.
0: Yo.
1: Diye çek, öyle bir kayıyor ki o.
0: İşte o yüzden şey yapmıyorum.
1: Lüps de gidiyor.
0: Tamam artık bitir.
1: Çok iyi.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Hocam bu söylediğiniz doğru olsa bile bir önceki referans alarak yine salladığınızı düşünüyorum.
1: Bir önceki referans.
0: Hadi araya gidiyoruz.
1: Haydi.
0: Efendim 7.22 kısa bir ara, ara dönüşünde şov devam eder. Uğur Derin Onurcu'nun
1: katkılarıyla.
3: Bu bir reklamdır.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
9: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri

0: arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atılsın gözünde, gözler
1: üstünde. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: gluten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: devam ediyor.
1: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
2: Buyur. Şakalı bir soru geliyor. Sizi araba ezerse ne olur?
3: Ne olur?
2: Fıstık ezmesi.
3: Tamam. Haberlere bakalım.
2: Sevgimi dile getirdim. Haberlere bakalım. Sevdamı,
3: tamam, saçma bir...
2: sevdamı dillere döktüm.
3: Tamam, güzel.
2: Yüreğimden geçeni söyledim.
3: Güldük oğlum, güzel.
2: Tamam, geçelim diyorsun.
3: Eyvallah.
2: Fatih Bey, bir şey soracağım. Hı. Size arı sokarsa ne olur?
3: Ne olur?
2: Bal.
3: Bitirdik artık. Tamam. Komik de değil, yani şey de değil.
2: İkisini karıştırırsan da güzel olur. Ballı fıstık ezmesi.
3: Ballı fıstık ezmesi. Yayla kapatıp gidelim mi, onu mu istiyorsun yani?
2: Güzel olur sanki, değil mi? Güzel olur. Sanki ben yeterli gibi görüyorum.
3: Abi, sevgini böyle mi dile getiriyorsun,
2: evet,
3: Allah aşkına?
2: Evet, ben bazı insanlara sevgimi böyle dile getiriyorum.
3: Lak diye seni seviyorum da diyebilirsin yani. Senin yüzünden yazmaya başladılar.
2: Ne yazmışlar mesela, var mı örnek?
3: Solucan çiçeğe ne demiş?
2: Ne demiş?
3: Sen de bir gün solucan.
0: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: gün, beni her gün. Tapla samanı ayır sevgilim. Ayağını yorganına göre uzat. Damlaya damlaya göl olsun sevgilim. Temizleme kirli kalsın her yer, ortalık pislik götürsün etrafımızı. Aşkımız baki kalsın aşkım. Sevgilim. Yeşil üzümüm benim.
1: Aferin oğlum. Bir şarkı nasıl katledilir? Sayende dinlemiş oldum.
2: Outro'ya konuştum.
1: Konuşma outro'ya mı? Konuşma ya. Şiir yok ki bu şarkıda. Kafana göre şiir uyduruyorsun.
2: Ama istiyor. Şarkı bunu istiyor.
1: Sevgilim.
2: Şarkı çekiyor çünkü.
1: Allah Allah. Şiir olan şarkıları daha mı seviyorsun sen?
2: Ben istiyorum sevgili. Bazı şarkılar çünkü o şiiri istiyor. Hı-hı. Bak bu şarkıda onlar. Kıracım bu şarkısında tek eksiklik bir şiir şey olmaz. Bir şey istiyor. Yani arkada birinin bir sesi, bir konuşma şekli bir şey olmalı.
1: Evet. Gülü şey bir olmalı. Gün seni her gün gülü solunca ya seni ölünceye dek. Evet.
2: Gibi sözler, anlamlı sözler.
1: Teşekkürler. Efendim, Türkiye'nin görülmesi gereken 10 tarihi mekanı seçilmiş. Hazırsanız okuyorum.
2: Evet.
1: 9'dan başlıyorum.
2: Buyurun sevgili.
1: Van Akdamar Adası. Ülkemizin görülmesi gereken 10 şehri.
2: 9'dan niye başladın?
1: Şehri diyorum.
2: 10'dan başlasın.
1: 10 tarihi mekanı. 10 yok. Ha yok. 9 tane var.
2: Belki vardır.
1: Aa, alttaymış. Vallahi görmedim. Evet, özür dilerim. Özür dilerim, görmedim. Niye görmedim ben orayı?
2: Hafif bir boşluk var ya sevgili Yıldırım, o yüzden.
1: İstanbul surları 10 numara.
2: Görülmesi gerekiyor. 1 numara bence ya.
1: 9 Akdamar Adası, Van. 8 Sümele Manastırı, Trabzon. Kars, Ani Ören Yeri. Biz seninle oraya gitmeyi çok istiyoruz. Bu şakamız var ya, orada yapacaktık herhalde.
2: Evet, evet.
1: Gittim göremedim.
2: Hani nerede?
1: Denizli Pamukkale.
2: Güzel.
1: İstanbul Yerebatan Sarnıcı. Nevşehir Göreme Açık Hava Müzesi. 3 Efes Antik Kent İzmir. 2 Nemrut Dağı Adıyaman. 1 de Göbekli Tepe Urfa. 2 tane de ekstra var. Hocamız söyleyecek o. Bir tanesini ben söyleyeyim. Kemerburgaz Kent Ormanı. Diğeri de Sarıyer Sahil. Bunlar ülkemizin görülmesi gereken
2: ender güzelliklerinden.
1: Evet, bir tane de mega olarak eklemişler. Beylikdüzü Marina diye eklemişler. Ne diyorsunuz hocam?
2: Ya Beylikdüzü Marina sonradan dahil edildi sevgili Yıldırım. Araştırma yapılmadan bir gün önce çünkü başvuru yapılmış. Son gün yetiştirmişler. Onu da eklediler 14. sıraya. Ama Beylikdüzü Marina tabii ki olmalı. Olmalıydı.
1: Evet, olmalıydı. Eksikler var. Yani mesela Bolu Dağı Dinlenme Tesisleri. Bence yok. Tarihi bir yer.
2: Yok yani. Burada Bolu Dağı Dinlenme 100 yıllık bir tarihi
1: olan. Hangimizin orada anısı yok?
2: Yok olmayan var mı?
1: Anı harabeleri orası.
2: Anı harabe. Anı değil, anı.
1: Yok abi, eklememişler.
2: Hani Bursa olacağı mı diyor. Bak şimdi yazmışlar. Doğru Konya söylüyor. Çatalhöyük yok mu? Biz Çatalhöyük'le derslerde bunları gördük. Çatalhöyükleri gördük. Ama şimdi burada listede yok. Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 yeri. Bunu saysak 100 tane yer çıkar. Biz buluruz da.
1: Taksim Meydanı nerede diyor. Yok, eklememişler. Esenyurt yok.
2: O da yok. Meydan özellikle sevgili Yıldırım.
1: Çok saçma yani.
2: Çok saçma, gereksiz olmuş. Bakalım başka dinleyicilerimiz isteği var mı? Şu niye yok, bu niye yok? Zaten böyle haberlerde gelir. Kendi herkes memleketinden bir yeri yazar. Bak Burdur, Ağlasun.
1: Sagalassos Antik Kenti. Ben gittim buraya Sagalassos'a.
2: Girer mi listeye?
1: Girer.
2: Girer
1: güzel,
2: değil mi?
1: Güzel, güzel. Güzel. Ya ülkenin birçok noktasında tarihi yerler var.
2: Dolu ya. Bak Mardin ama falan yazmışlar her tarafta.
1: Eklememişler, evet.
2: 10 taneyi buraya eklemiş.
1: Kim Elazığ, yaptı, kim Harput, etti? Asos yok.
2: Çanakkale, Safranbolu yok diyor.
1: Ankara, Çinçin yok.
2: Ihlara Vadisi, Papatçeşme.
1: Dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Aksaray Ihlara Vadisi.
2: O da yok.
1: Şuraya bak, ülkeye bak ya. Kocaman bir tarihi müze ya.
2: Ya burada yarım saat sayarız bak dinleyicilerimizin yazdıklarından. Yarım saat sayarız.
1: Ayasofya yok demiş.
2: Yok. Efes Antik, o var, o Efes'i saydık. Üçüncü sırada İzmir Efes.
1: Bence Basın Ekspres yolu da eklenmeli diyor. Burası tarihi bir yol.
2: Özellikle Molof'un olduğu taraf.
1: Özellikle.
2: Orası.
1: Orada nicelerimiz aklımızı kaybettik. Çünkü o bölge önemli bir bölge.
2: Yitirdik benliğimizi yitirdik.
1: Neyse, sonuç itibariyle ülkenin her yeri cennet ama ilk onu bunlar.
2: Listede bunlar var. Sizin yazdıklarınız da güzel yerler tabii ki.
1: Çok güzel.
2: Tapınaklar, çok güzel. Apollon Tapınağı diyor dedim.

0: Hepsi güzel.
1: Rekabet Kurumu lastik firmalarına ceza kesmiş, hem de ciddi ceza kesmiş.
0: Çok acayip güzel bir ceza sevgili Yıldırım.
1: Bu nasıl ceza? Bu nasıl
0: okunuyor? Güzel dediğim maddi olarak. Yani iyi yapmışlar anlamında bir şey bilmiyorum tabii.
1: Okunuşunu ben bilmiyorum ama deneyeceğim. 1 milyarla başlıyor galiba. 1 milyar değil mi bu? Bir ise.
0: Evet.
1: 1 milyar lira ceza kesmiş.
0: 1 milyar TL'lik bir ceza.
1: Goodyear 672 milyon. Nasıl cezalar bunlar ya?
0: Çok acayip.
1: Continental 397 milyon. Bu haberden emin miyiz ya?
0: Eminiz. Ben şu an önümde haber sitelerinde de var sevgili Yıldırım. Dava şeyin.
1: Abi hepsi var bak. Birsa, Goodyear, Continental, Hankook, Pirelli.
0: Michelin.
1: Hepsi var ya.
0: Bir de Prometeon var. Onu bilmiyordum mesela.
1: Peki neden ceza kesilmiş?
0: Şey mi sevgili Yıldırım? Fiyatlarda uyumlu eylemlerde bulunmak, bulunmamak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamaları nedeniyle. Hmm. Fiyat politikası nedeniyle muhtemelen
1: yapıştırmışlar.
0: 3 milyarlık bir, 3 milyar 600 milyonluk bir ceza.
1: Bir de mesela lastik alacaksın, arabana lastik alacaksın. Soruyorsun lan ne alayım falan diye. Abi bana göre bütün lastikler aynı ya. Böyle dokunup ısırıp anlayabileceğim bir şey de değil ya.
0: Yok işte. Onun fiyatından anlaşılıyor herhalde. Belli bir markaların böyle 2-3 bin lira, bazılarının böyle 7-8 bine kadar, 10
1: uçuk
0: bine kadar.
1: Uçuk yani, fark uçuk.
0: Acayip acayip farklar var.
1: Bir lastiğin iyi olduğunu nasıl anlarsın hocam? Yani özel bir iki tek, ne bileyim, üstünde işte şöyle dişleri vardır, tırtıkları vardır. Efendim,
0: tırtık üstüne... önemli lastikte.
1: Tırtık önemli.
0: Lastikte tırtık çok önemli. Tırtıklı olmak zorunda.
1: Hmm. Çünkü yani yol tutuşu için.
0: Tutuş için çok önemli. Bizi üzerindeki şeyler var ya böyle. Kıl mı denir onlar? Kıl diye.
1: Kıl diye. Plastik kıl.
0: Plastik kıllar var ya, onların da sevgili Yıldırım uzun süre kalıcılığı çok önemli lastikte. Lastik çok önemlidir. Aracın yani senin bütün güvenliğin
1: her
0: aslında
1: şey çok önemli.
0: O dört tekerin üzerinde gidiyorsun.
1: Doğru, doğru.
0: Dört tekerin üzerinde gittiğin için de onun olabildiği kadar.
1: Ona yani vereceğiniz paraya acımayın.
0: Acımayın.
1: Lastiğe vereceği paraya acınmaz.
0: Yani yarın öbür gün başınızda iş açarsınız lastikleriniz iyi olmazsa.
1: Sıkıntı.
0: Sıkıntı. O yüzden lastiklerimizi her zaman iyi seçeceğiz.
1: Benim amcam da...
0: Bilindik markalardan dışarı çıkmayacağız. Böyle yan sanayidir, bilmem
1: almıyoruz.
0: Nedir. Orada bir sürü Instagram'da şey seyrediyoruz ya. Kabak lastik fabrikaya götürüyor. Baba eliyle böyle bıçakla oyuyor. Yeni yerler açıyor. Sıfır lastik gibi yapıyor. Öyle yapılan yerler falan var.
1: Dikkatli olacağız.
0: Dikkatli olacağız. Bir de tarih önemli lastikte. Rafta kalıyor 2 sene. Rafta kalan lastikte çatlamalar. Sıcakla, soğukla beraber göremediğin kılcal çatlamalar olabiliyor. O tarih de önemli.
1: Siz orada can taşıyorsunuz. Kendi
0: tabii
1: canınızı, arabanızı binenlerin canını çok çok önemli.
0: Kendi canınız en başta.
1: Arabada lastik, insanda da ayakkabıyla yatak.
0: Önemli diyorsun.
1: Derler. Çünkü günde kaç saat ayakkabının üzerindesin?
0: Çok saat.
1: Kaç saat mesela?
0: Çok saat. Mesela sabahın...
1: 10 saat diyebilir miyiz?
0: 6.30'da giydin. Akşamın bilmem kaçı. Senin daha çok mesela. Ki araya gitmediğini düşün.
1: Hadi 10 saat diyelim.
0: 10 saat ayakkabı. Yatak da var 7 saat.
1: Yatak da 7 saat. Yani yatak ve lastiği diyorum.
0: Lastik o da olur.
1: Yatak ve ayakkabıya ne yapmıyoruz? Acımıyoruz.
0: Acımıyoruz.
1: Vereceğimiz paraya acımıyoruz.
0: Acımıyoruz.
1: Acımıyoruz.
0: O zaman lastik ayakkabı da kullanabilir miyiz mesela? Hani lastikten ayakkabı yaparsak.
1: Konforlu olsun yine.
0: Olur değil mi yani? Yaylandırsın şöyle.
1: Konforlu olsun, konforlu sağlıklı olsun. Hava alsın derler.
0: Hava. Delikli.
1: Delikli.
0: Delikli.
1: Seversin.
0: Kumaş çok severim.
1: Bilirim, bilirim.
0: Havadar şeyleri severim. Sevgili.
1: Ben de severim ya.
0: Bakması da güzel.
1: Efil.
0: Esiyor.
1: Essin. Oh. Oh. Yaz da geldi.
0: Oh ne güzel.
1: Tam bizim mevsim.
0: Üfür.
1: Pufur pufur.
0: Oh.
1: Oh. Güzel. Bir şey söyleyecek misin yoksa?
0: Ben tamam, ben bu kadarım.
1: Bitirdim.
0: Ben bu kadarım.
1: Peki eyvallah.
0: Bütün göndermeleri yaptığımızı düşünüyoruz sevgili Yıldırım. Burada kamu spotu gibi bir lastik seçimi şeyi yaptık. Konuşması yaptık.
1: Son bir tane daha bir şey okuyayım da öyle bitireyim.
0: Buyurun.
1: Bir işletme işten 3 dakika erken çıkan çalışanına mail göndermiş.
0: Evet, insan kaynakları.
1: İnsan kaynakları. Onu okuyayım öyle araya gideyim.
0: Buyurun.
1: Görmüşsünüzdür belki. Dün mesai saati tamamlanmadan çıkış yaptığını fark ettik. 16.57'de çıkmışsın.
0: Evet.
1: Süre... Kısa görünse de çalışma saatleri konusunda tüm ekip arkadaşlarımızdan aynı hassasiyeti bekliyoruz diyor. Bu kapsamda bugün öğle molanı 3 dakika kısa kullanmanı istiyoruz diyor. İyi çalışmalar diye de eklemiş.
0: İyi çalışmalar. İnşallah dünyanın en iyi şirketi olursunuz.
1: İnşallah.
0: İnşallah sırtınız hiç yere gelmez.

0: etmez.
1: Ne saçmalıktır ya. Yani 3 dakika içinde çalışanın ama sabah kalbini niye kırıyorsun?
0: Ama kardeşim, sabah servisleri mesaiden 40 dakika önce gelsin. Tamam.
1: Yoldan alsın.
0: Ya, yoldan alsın. Mesaiye 40 dakika kala getirsinler. Ona hiç mail atmayın.
1: Hiçbir şey deme ona.
0: 40 dakika
1: ona önce bir şey
0: gelsin.
1: Deme. Ona bir şey deme.
0: Ona asla bir şey deme.
1: Ama 3 dakika ama erken çıktı diye.
0: 30 dakika önce gelsin.
1: Vay servisler. Be. Vay be. Köle miyiz be kardeşim? Köle miyiz be kardeşim? Şu doğru bir şey mi ya? Şu doğru bir tavır mı?
0: 3 dakika için
1: neyi? Küstürürsün ya. Çalışanını küstürürsün.
0: Neyle gerek var mı?
1: Gerek yok.
0: Karşılıklı.
1: Bunu çekersin iletişim, odaya. İletişim. Odaya çekersin bunu.
0: Odaya çek. Bizim iletişimden anladığımız budur. Odaya çek. Ya da Hakan. Hakan.
1: Gel. Hakan Bey, beni çağır mısınız ama?
2: Merhaba kardeşim. Buyur gel.
1: Şöyle oturayım ben.
2: Buyur otur. Evet. Hoş geldin. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: İşler nasıl?
1: Sağ olun.
2: Gayet iyi. Çalışmalarınızı falan çok beğeniyorum. Bir şey içer misiniz?
1: Avokado suyu varsa bir
2: tabii
1: tane.
2: Tabii ki hemen akıp. Hakan.
0: Emine bir avokado.
1: Sağ olun. Çok duyuyorum. Teşekkür ederim.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Birkaç gündür takipteyiz, biliyorsunuz giriş çıkışlarla alakalı bazı sorunlar var şirketimizde.
1: Evet. Ben bu konuda hassasımdır.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi bazı insanların, sizin özelinizde değil, bazı insanların böyle çok daha fazla 15 dakika 20 dakika daha erken çıktığını, işe birazcık daha geç kaldığını fark ettik. Birazcık esnettik ortamı, bakalım insanlar neler yapıyor diye. Fakat elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık değerli kardeşim.
1: Bir yanlışım olursa ben çok özür diliyorum.
2: Şimdi şöyle bir düzene geçiyoruz. Herkese artık, yani 1 dakika 2 dakika 3 dakika fark etmeksiz. Artık mesailerimizi dün, çünkü bakıyorum şurada 16.57.
1: Dün mü çıktı?
2: 16.57'de turnikeye okutmuşsun.
1: Doğrudur.
2: 16.57. Çıkışımız kaçtı sevgili kardeşim?
1: 17.
2: Doğru. Kaç dakika eksik, matematiğimize
1: 3
2: bakalım.
1: 3 dakika.
2: Çok güzel. Çok güzel. Bugün ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapacağız. Yeni düzenlememiz.
1: Ya ben çok özür diliyorum.
2: Estağfurullah, özür
1: dilerim. Biraz mide ağrısı yaşıyordum da o yüzden... Dikkatim dağınıktı normalde, ben tam
2: saatin 17... farkına varamadım.
1: Farkına varamadım.
2: Olabilir, olabilir. O böyle şeyler, insanlık hali. Bugün öğle yemeğinden 3 dakika keseceğiz. Yani keseceğiz derken biz yapmayacağız. Siz kendinizi otokontrol olarak...
1: Ben kendim kesiyorum.
2: Evet, kendiniz 3 dakika erken gelirseniz eğer memnun oluruz. 12.57'de işbaşı bekliyorum. 12'de çıkış.
1: 12. Şöyle yapalım, hiç uzatmayalım. Ben istifam verip sizinle çalışmayayım artık. Çünkü böyle bir tavrı güden şirketle olmaz.
2: Kabul ediyorum.
1: Nasıl, kal falan demiş misiniz?
2: Yok, asla.
1: Şaka yaptım ben de canım. Öyle
2: şaka mıydı?
1: Şaka.
2: Şaka. Ama ben imzaladım istifanızı.
1: Ben gideyim uzman.
2: Görüşürüz.
1: Bye.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim sakilerden dinlesin. Söyleseler böyle söylerler. Sena bugün bize Tandan şarkı çalacak mı? Hayır efendim. Hayır. Şansını kaybetti. Tarihinin en kötü şarkısını çaldı ve artık Sena maalesef. Opa, kim okuyor bunu diyor. Sakiler okuyor efendim. Kim okuyabilir? Sayın hocamla beraber şovumuzu sürdürüyoruz.
1: Evet.
0: Gayet engin bilgisi, tecrübesi, deneyimiyle kıymetlediğiniz yer. Bu çok önemli çünkü deneyim dediğimiz şey bugün her birimizde olan bir şey değil. Deneyim, yani birkaç kez deneyim, ondan sonra bakayım gibi bir şeydir bu esasında. Kendisi radyomuzun koçbaşıdır aynı zamanda. Açılmayan kapıları hocamızın kafasıyla
1: açarız.
0: Açarız bu anlamda. Eklemiş olayım.
1: Çilingir. Çilingir gibi düşünebiliriz.
0: Hakikaten çok...
1: Radyonun çilingiri.
0: Çilingir gibisiniz. Yani bu içeride çözemediğim şeyler de size geliyor.
1: Eyvallah eyvallah.
0: Sadece...
1: Elimizden geldiği kadar. Boynumuzdan, kafamızdan geldiği kadar.
0: Eyvallah. Her derdimize radyoda çare oluyorsunuz. Tena'nın mı?
1: Tenha'da.
0: Sena'nın tan sevgisi hariç. Onu engelleyemiyoruz. Yani bir şey
1: seviyor yani yok, insan. Bazılarının içinden de o sevgiyi atmamak lazım sevgili Yıldırım.
0: Evet, evet.
1: Kalması gerekiyor.
0: Aynen öyle. Yani bazı isimler vardır istemeden seversin. Banu Alkan.
1: Siz tan sever misiniz?
0: Tan severim. Tan severim.
1: Şarkıcı olarak mı?
0: Şarkıcı olarak ha, tamam. Severim. Sena'cığım şunu yapıştıran arkadaşı da ki daha büyük bantla yapıştırdı onu. De ki daha böyle şeyle yapıştırsın böyle duvar kağıdıyla. Söyle ona, onun estetik anlayışını öpüyoruz.
1: Hepimiz. Sorguluyoruz.
0: Sorguluyoruz, öpüyoruz, sarılıyoruz.
1: Şunlar mı?
0: Gördün mü şunu?
1: Bunlar mı?
0: Alttaki. Üstteki değil de alttaki.
1: Yeni fark etmem beni şey yaptı.
0: Ben yeni gördüm.
1: O 6 aydır orada kaldı.
0: 6 aydır alttaki değil. Üstteki 6 aydır orada.
1: Alttaki de ne zamandan beri orada biliyor musun?
0: Maksimum 2-3 gün.
1: Söyleyeyim mi sana? Üstündeki yazıyı söyleyeceğim anlayacaksın.
0: Üstündeki yazıyı biliyorum.
1: Yurt dışı aramaları.
0: Evet söyledim.
1: Ne zaman oldu bu olay?
0: Kağıt olarak oradaydı.
1: Çok önceden beri var.
0: İmkanı yok.
1: Var.
0: Bir haftadır ya.
1: Okuyorum, okuyorum.
0: Neyse bu konuyu konuşalım.
1: Evet.
0: Bir estetik problemimiz var
1: asla
0: bizim.
1: Asla düşmemesi için yapılmış sevgili Yıldırım. Her türlü önlem alınmış.
0: Oğlum öyle mi yapıştırılırlar? İki tane...
1: Bir tane
0: neydi? Bant var ya ne? Para bandı mı?
1: Para bandı böyle.
0: Onunla yapıştırsın ya.
1: Köşelerden. 1, 2, 3, 4 tane köşelerden.
0: Koli bandıyla yapıştırmış.
1: Evet koli bandı.
0: Direkt koymuş oraya.
1: Koli bandıyla bayağı bir sağlam çekmiş ama güzel.
0: Bir estetik problemimiz
1: İşçilik
0: var.
1: İşçilik işte. Ustalık böyle olur Fatih Bey. Ustalık böyle olur bakın.
0: Eyvallah. Ben bizim ekipte estetik problemi olan bir Görkem var zannediyordum. Çocuk gitti.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor bu estetik problemi.
1: Hala devam ediyor.
0: Allah Allah.
1: Ayarlayalım bunu ayarlayalım.
0: Ayarlayalım. Konuşalım onu. Önemli.
1: Ya da yapıştırmadan olmuyor mu mesela sevgili Yıldırım?
0: Ya kardeşim yapıştıracaksın bu atla deve bir konu değil
1: şu,
0: ya.
1: İğneleyelim mesela şu kenara iğneyle. Rap diye gibi iğneler var ya böyle.
0: Akustiğe zarar versin pahalı malzeme o.
1: Akustiğe zarar vermez ya.
0: Verir abi verir ya.
1: Verir mi diyorsun? Ne kadar bu malzeme ki?
0: Çok pahalı.
1: Ne kadar?
0: Ya stüdyonun içi oğlum görmüyor musun bu akustik malzemeleri?
1: Ya bu akustik mi bunlar?
0: Akustik tabii.
1: Bunlar neyi akustik ya bu bildiğin karton ya. Yumurta kolyesinin üzerine.
0: Saçmalama.
1: Bez bağlamışlar.
0: Hayır çok pahalı malzeme o.
1: Şu.
0: En az 20 milyonu var onun.
1: Neyin?
0: İkisi toplam.
1: Eski parayla mı?
0: Yeni parayla.
1: 20 milyon.
0: Tabii.
1: Abi.
0: Akustik malzeme dediğin.
1: O zaman banta hiç ses çıkarmayalım ben sana söyleyeyim.
0: Niye?
1: Burayı delik deşik ederiz yoksa.
0: Oğlum onu ben savunmuyorum ki zaten.
1: He savunmuyorsun.
0: Hayır.
1: He iyi tamam.
0: Geçtim.
1: Hadi.
0: Kamera açın merak ettik diyor. Birazdan paylaşırız. Ne olduğunu. Hadi bir tane ver.
1: Vereyim sana.
0: Ben de vermesem kimse bir şey verdiği yok. Ver ya.
1: Vereyim bak.
0: Bir şey vermiyor mu? Duruyor o da duruyor böyle.
1: Saat
0: ver bakalım.
1: Saat geldi ama. Vereceğim
0: ya
1: de
0: ver,
1: saat
0: ver.
1: Geldi.
0: Daha 2 dakikamız var.
1: Veriyorum.
0: Ver.
1: Erkeklerin %85'i arabasına sevgilisinden daha çok önem veriyor diye bir haber var sevgili Yıldırım. İngiltere merkezli.
0: Az bile.
1: Yani Teknoloji tarafından yapılan bir anket.
0: %90'ın üstü ben sana söyleyeyim.
1: Partnerinden daha fazla vakit geçirmekten keyif aldığını söylüyormuş.
0: Doğru.
1: Katılımcıların bir kısmı arabalarına isim verdiğini, hatta araçlarıyla ilgilenmeyi partnerleriyle vakit geçirmeye tercih ettiklerini
0: evet.
1: ifade ediyor.
0: Öyle değil mi sence de?
1: Bence değil ya. Değil Fatih Bey.
0: Soralım.
1: İlk yorum ne biliyor musun? Geri kalan %15 muhtemelen erkek değildir diyor. Bak sizin de aynı fikirde olan sert bir fikir.
0: Biz erkekler araba

0: arabamızı çok severiz. Soralım. Sevgili dinleyiciler, arabanız mı? Yok, çok kaba olur bu soru sorulmaz.
1: Arabaya mı binmek istersiniz?
0: Evet.
1: Yoksa eşinizle mi ilgilenmek istersiniz?
0: Tamam. Soru bu. Arabanıza mı binmek istersiniz? Yoksa eşinizle mi ilgilenmek istersiniz? %90'ın üstünde araba diyecek. Konuyu da şeye bağlayacaklar. Dırdır yok. Kesin oraya bağlayacaklar.
1: Çünkü araba konuşmuyor yazmış işte. Artık o da konuşuyor. Birçok arabada var, görüyoruz.
2: Var. Onun da motor kulağı bir kopsun görürsünüz.
0: Bak yazıyorlar. İşimi severim ama arabama aşığım. Mesela bak cevap.
1: İnanılmaz, cevap. İnanılmaz.
0: Araba. Oo, araba hep.
1: Araba evlattır diyor ya. Yani.
0: Çünkü arabalar konuşamaz. Böyle bir şey.
1: Ben araba, de ikisi
0: araba,
1: de yok.
0: Ben de ikisi de mi yok?
1: Ben öyle yazmışım.
0: Tamam, bunu konuşalım dönüşte.
1: Okuyalım şunları bir.
0: Tamam. Araba mı, eşiniz mi? Biz demiyoruz, o haber ortada da yani.
1: İngiltere %85 demiş.
0: Sayı biraz düşük geldi bize, 85. 90'ın üstü bence. Geliyoruz, ayrılmayın.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Alem Efem Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran ve ABD arasındaki Cuma günü imzalanacak anlaşma öncesi ABD Başkanı Trump İran'ı tehdit etti. İran'ın gelecekte olası nükleer silah geliştirmesine ve edinmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Trump, eğer bunu yaparlarsa sonuçları en ağır sonuçlar olacak dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balcıoğlu suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis, yaz döneminde de çalışmalarını sürdürecek. Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine 138.500 lira ceza kesildi. Motosikletlerden biri 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında 12. ve 14. yüzyıllar arasına ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde yazıtların da yer aldığı tarihi taş bloklar bulundu. Alan koruma altına alındı. Türk sinemasının Panter Emel lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız 85 yaşındaydı. YKS için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları sınavına 2.425.628 aday başvuru yaptı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Dünya Kupası J grubunda Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup etti. I grubunda ise Norveç Irak'ı 4-1, Fransa'da Senegal'i 3-1 yendi. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 33 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 30, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder sevgili dinleyiciler. 8.09. Şimdi bir haber var ama bu haberin başlığını sizin atmanızı istiyoruz.
2: Ay, nedir haber?
1: Almanya milli takımının kampında zihirli yılan görülmüş efendim.
2: Oo, tabii vallahi. ABD kampı olunca sevgili Yıldırım o taraflarda çok fazla yılan
1: timsahtır. Lütfen küçümsemeyelim. ABD ya olur falan normalleştirmeyelim daha doğrusu.
2: Tamam, evet, normalleşin. Yani bu... Şok içindeyiz şu an, öyle miyiz?
1: Soksa mesela sen şu an yayındayken alttan geldi seni yakaladı.
2: Ay, nereden?
1: Bacağından yakaladı.
2: Zehirli yılan bir de bu.
1: Zehirli yılan abi, Allah korusun yani. Yılan.
2: Fatih Bey görevi o zaman.
1: Ben niye görevi?
2: Ya şimdi ilk başta ilk yardımda nedir? Yılanın soktuğu yer.
1: Emilir. Öyle göreve. Şey mi dedim, hani delikleri niye tıkamadınız?
2: Yok, o artık geçti. Artık şimdi geçmişe dönük bir artık serzenişte bulunmanın
1: testi
2: bir
1: anlamı var. Testi kırılmış.
2: Oldu, bitti. O saatten sonra yapacaklarımıza bakacağız.
1: Doğru, çok doğru.
2: O zehri oradan almamız lazım.
1: Ama görev olarak da ben orada bir ihmalkarlık yapmış oluyorum o zaman.
2: Tabii ki yani onu daha sonra, zehir çıktıktan sonra, emildikten sonra konuşacağız. Geliyor.

0: Sokmuş mu kimseyi peki haberde? Sokmuş
1: vallahi,
0: mu?
1: Sokulan var mı? Şöyle diyor, dün bir yılan gördük ve bize onun zehirli olduğu söylendi. Isırma durumunda hemen hastaneye gitmek gerekiyormuş. Burada hayvanlara karşı biraz çekincem var demiş bir oyuncu. Kim bu? Kimmih mi?

0: Kampasızdı. Görümcem kampasızdı.
1: Evet. Bu habere başlık atmanızı isteriz efendim. Almanya'ya... Almanya yılan sokarsa biz de sokmuş olur mu?
2: Güzel şaka.
1: Ama haberle ilgili olmadı. Bu habere başlık, en iyi başlığı atana tişört verelim mi?
2: Verelim.
1: Hadi bakalım. En iyi başlığı atanı arıyoruz efendim.
2: Ama şey işi bitti, onu söyleyeyim. Hani görümceydi, akrabaydı. O şu ana kadar yaptık şu an. 3-4 tane onunla ilgili yaptık. Yeni başlıklar.
1: Yeni. Amerika Alman milli takımını zehirleyerek eledi.
2: Bak bu güzel. Tam haber başlığı.
1: Evet.
2: Tıklatır kendine.
1: Evet, tıklatır. Anne halam ABD'ye gitmiş. Olmaz. Haber başlığı değil. Haber başlığı.
2: Ömer Altuş yazmış. Sena Amerika'da. Yılan Şen dedik ya bir kere.
1: Şeytan Şen.
2: Doğru. Yılan korktu mu?
1: Yılan akrabaları ziyaret etti. Amerika Almanya'ya kobrayı saldı. Dünya küçük, yılan büyük.
2: Bak Almanya zehir zemberek.
1: Bak buraya bak,
2: bu çok iyi.
1: Bunu beğendim.
2: Kim o? Ozan efsane yazmış.
1: Ozan'a bir tane gönderelim.
2: Ozan haberci bence, ben sana söyleyeyim. Bak, Ozan çok haberci.
1: Çok başarılı. Yunanistan artık büyük oynuyor. Türkiye'den sonra ABD'de. Şahin Kırbıyık yazmış. Efendim,
2: panzere yılan yaklaştı. Panzer. Alman panzeri diyorlar ya. Almanya'ya dost kazı.
1: Amerika'nın var. Dünya Kupası planları. Ya da yılanları olabilirmiş.
2: Amerika'nın Dünya Kupası yılanları.
1: Yılandan korkmam, Almanya'dan korktuğum kadar. Olmaz. Dikkat sokarım. Olmaz.
2: Ya soksaydı.
1: Ha,
2: güzel.
1: Tam tıklatmalı
2: i̇şte
1: kameri.
2: İşte bu abi bak, ya soksaydı.
1: Habere tıklarsın abi.
2: Kesinlikle. Öyle ne bak. Oluyor lan, kim ne yapıyor falan dersin heyecandan, meraktan.
1: Almanya yılan gibi. Yılanlar da Almanya'yı kıskanıyor. Osman Demre, ne bu anlamadım. Bahadır Bilge İzmir'den.
2: Dur Naziler bakayım. Yıllar sonra hamle yapıyor.
1: Öldürmediğim, ben bunu geçtim. Efendim,
2: Trump zehir saçtı.
1: Almanya'nın zehrine Türk panzehir. Böyle başlıklarda atılır ya.
2: At yılanı yenelim Almanya'yı de.
1: Bu da güzelmiş. Bunu da beğendim.
2: ABD'nin hain tur atlama planları gün yüzüne çıktı.
1: İsrail'in yeni planı. Mesela böyle bir şey olabilir diyor. Almanya yine zehir zemberek, güzelmiş ya, onu beğendim.
2: Trump zehri saldı. Almanya.
1: Güzel. Tamam, başlıkları iyiydi. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Harika. Ama en iyisi
2: zehir zemberek sanki, Ozan.
1: Bence de.
2: Ozan'dı.
1: Ver gelsin çocuğum.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir ilan haberi sevgili Yıldırım. Ankara'da bir ev sahibinin verdiği ilan sosyal medyada gündem oldu diye bir haber başlığı var. Açıklama kısmındayım şu an. İlanın açıklama kısmındayım. 5 kira önden, 1 kira bedeli depozito. 1 kira bedeli de komisyon alınmaktadır. Daireyi 1 yıllık sözleşme yapacağız. 1 yıl sonra ev boşaltacaksınız. Önden istenen 5 kira bedeliyle kombi, aydınlatma, belbent gibi dairenin eksikleri tamamlayacağız.
1: Bu ciddi mi, şakalı
2: mı? Detaylı
1: ya?
2: Bilgi için arayınız.
1: Şakadır oğlum, bu ciddi değildir.
2: İnşallah şakadır. Ama o kadar çok biz burada ilan haberi okuduk ki neler gördük, nelere şaşırdık.
1: Doğru.
2: Buna da artık ben şaka diyemiyorum, şaşırdım diyemiyorum.
1: Tuvaleti banyosu olmayana ne kadar para istiyorlardı Beşiktaş'ta, hatırla.
2: Evet, o haberleri çıktı. Taştan, kümesten evlere, nelere.
1: Evet, o zaman normal diyelim.
2: 5 kira önden.
1: Ya utanmadan bunu nasıl yazıyorsunuz be kardeşim? Hiç alakanız yok mu ya?
2: Daha da detaylı bilgi isteyen varsa arayın diyor. Yani bunlar daha
1: konuşulur
2: an...
1: yani şey değil.
2: Buzdağının görünen kısmı.
1: İndiririz fiyatı şey değil.
2: Buzdağının görünen kısmı bunlar.
1: Peki.
2: Evin eksiklerini sana yaptırıyor yani.
1: Evet.
2: Kombi falan alacağız.
1: Ev sahibini arasanız o numarası var mı demiş.
2: Yok işte.
1: Numarası olaydı. Haberi
2: numarayı paylaşma durumları birazcık zor.
1: İlan numarası varsa arayın diyor. Valla olsa arardık biliyor musun? Olsa arardık. Kredi alamamış, bir yılda evi tamamlayıp kendi oturacak bence diyor.
2: Bir geçiş aşaması, bir geçiş yaşıyor değil mi? Bir sene içinde kiracıya bütün her şeyi hallettirecek.
1: Evet. Peki.

0: İlanlarda en bayıldığım kullanılmış takma diş. Şeyde sarı sitede.
1: Orada var mıymış?
0: Varmış, evet, görmüşler.
1: Takma diş.
0: En acayip ilanlardan biri galiba.
1: Aa, var mı? Peki, alıcısı var demek ki.
0: Vardır. Her malın bir alıcısı vardır. Belki vardır, onda vardır.
1: Ne düşünüyor alan, çok merak ediyorum. Yani temizlerim diye mi düşünüyor?
0: Çamaşır suyuna yatırırım, kullanırım diyordur. Yani
1: bir gün yatar, mikroptan eser
0: o
1: kalmaz.
0: O kadar, ne olacak yani?
1: Bir de herkesin ağzı aynı mı ya? Oturacak mı onun?
0: 5 ay önden mi veriyoruz diyor. Evet evet, öyleymiş. 5 ay değil mi?
1: 5 aylık kira, evet, önden veriyoruz.
0: Önden veriyoruz.
1: Ayrıyetten depozito ve şey de var. Komisyon da var.
0: Yani yaklaşık olarak bir 2 milyonu gözden çıkarmanız lazım ki
1: eve yerleşebiliniz.
0: Evet.
1: Eve yerleşebilin.
0: Ama gidip 2 milyona Esenyurt'tan 1+1 de alabilirsiniz.
1: Alabilirsin.
0: O da olabilir mesela.
1: Kendine uygun bir ev bulabilirsin, kira getirisi olan. Bir yatırım yatırımdır.
0: Ben de ilan vereceğim diyor. 10 yıllık kira önden, evi inşa edeceğiz, oturun. Gibi bir şey diyor.
1: Bir sene sonra teslim.
0: İnanılmaz demiş efendim Ziya.
1: Sponsor arıyor evi yaptırmak için.
0: Saçmalığın daniskası diyor. Kesin ararlar abi demiş bu ilanı. Ya ararlar ama aklı başında olan böyle bir şeye okey demez.
1: Muhtemelen telefon şakası için ararlar.
0: E tabi, bizim Serdar arasın işte.
1: Serdar'a söyleyelim bunu.
0: Ne güzel olur, tam
1: bulsun,
0: Serdar'lık
1: ilanı
0: malzeme.
1: Bulsun.
0: Tam telefon şakası.
1: Arasın.
0: Yapılacak şey. Balkonu salona katacak diyor.
1: İşte bir şey yapacak artık, ne yapacaksa.
0: Hindistan'da yol kenarı tezgahlarda satılıyor takma dişler diyor efendim. Evet, gördük o videoları.
1: Ya.
0: Var var. Satılıyor.
1: Tezgahta mı?
0: Hmm. Gözlük. Tezgahta diş çekiyorlar oğlum Hindistan'da. Vallahi otur hallederiz diyor mesela. Oturuyor, çekiyor orada falan.
1: Kerpetenle falan çekiyor.
0: Kerpetenle falan
1: öyle
0: çekiyor.
1: Şeylerle.
0: Tabii tabii tabii. Ay. Özel bir şeyi bekleme
1: ekipman
0: yani.
1: Ekipman yok ya, uyuşturayım.
0: Yok
1: öyle bir şey yok.
0: Uyuşturma mı? Arkada 50 kişi var onu. O uyuşmasını bekleyeceğiz.
1: Sıraya diziyor seri. Tak tak tak tak tak tak.
0: Çok saçma olur ya yani, uyuşması.
1: Allah'ım Hindistan'dan koru bizleri ya Rabbim.
0: Çok zor. Yemeği de zor. Hindistan
1: kolay bir
0: yanı yemekleri.
1: Yok ki gördüğümüz kadarıyla.
0: Hindistan her yerin böyle acaba Sayın Hocam?
1: Ya gösterilen mi bu bize, yoksa Hindistan? Bir bakıyorsun uzay tarafında işin. Bambaşka bir bilim tarafına bakıyorsun. Bambaşka bir yerdeler.
0: Bir bakıyorsun çarşıya, sokağa.
1: Sokağa bir sokak geriye geliyorsun. Tren sandalyenin yanından geçiyor sokağın ortasından falan.
0: Kast sistemi işte.
1: Çok acayip ya bu kast. Bayağı bir kast.
0: Evet. O hayatına kast bu biraz.
1: 10 dakikada 10 numara dişler.
0: Tezgahta diş yapıyorlar diyor. Listedeki işlerini tamamlaması zaten 1 yıl sürer demiş efendim. Az önceki ilandan bahsediyor. Ya bir tane kızımız çok güzel bir şey yapmış. Depremde evi yıkılan ve ailesiyle Eskişehir'e taşınan 11 yaşındaki Ecenur İnci Olgun, memleketindeki depremzedelere destek olmak için eğitim yılının başından bu yana yaklaşık 500 kilo mavi kapak toplamış.
1: Bravo.
0: 500 kilo.
1: Ellerine
0: az buz değil
1: olun.
0: Bak bu.
1: Öyle
0: hemen toplayabileceğim bir şey değil.
1: Değil.
0: Tebrik ederiz. İyi insanlar, iyi ki varlar.
1: Bu arada bir tekel sandalyenin yapımı için gerekli mavi kapak 250 ile 300 kilo arasındaymış sevgili Yıldırım. Tek başına yaptığı bu 500 kilo. Neredeyse iki sandalyeyi yapabilecek kadar kapak toplamış.
0: Toplamış.
1: Ama şu şöyle de bir şey var. O detayı da ben birkaç dünden beri bakmıştım. Tesadüfen bak haber de karşıma geldi. Burada sadece kapakları düşünerek hareket etmemek lazım. Atıklar çoğalmış sevgili Yıldırım. Çevre kirliliği açısından. Yani ben kapak toplayayım, gerisi çöpe. Kapak toplayayım, gerisi çöpe yapıldığı için aslında kapağı da başka bir yere, o plastik atıklarının olduğu yere atmamız gerektiği konusunda bazı yerlerde bir şeyler var. Konu yazılar var.
0: Bu arada yeni kapaklar mesela ayrılmayan kapaklar biliyorsunuz.
1: Şey yapıyor, bağlı birbirine.
0: Kopmuyor,
1: plastikle.
0: Kopmuyor.
1: Evet.
0: Evet. Artık ona geçiliyor yavaş yavaş.
1: Kapak kaybetme, düşme derdine son tabii.
0: O zaman
1: öyle.
0: Kapakla beraber şişeyi de.
1: Şişeyi de, evet.
0: Şişeyi de.
1: Şişeyi de beraberinde göndereceksin.
0: Abi arkadaşın dairesi var, eşyaları yok. Bana diyor ki 1 yıllık peşin ver.
1: Pardon,
0: 1 yıllık peşin verecek bir turist bulabilir miyiz? O parayla evin eşyalarını alırız, gelir oturur demiş efendim. Böyle böyle düşünenler var demiş. Günaydın, bizim ülkede de çok farklı değil. Önceden benim bademcikleri muayene koltuğunda almıştı doktor. Normalde ameliyat değil mi bu, ameliyathanede?
1: Bademcikler. Tabii ya, ameliyat olması gerekmiyor mu bunun ya? Bayağı bildiğin ne derler ona, lokal anesteziyle kimi zaman da uyutarak yaşa bağlı olarak.
0: Ya bu şey gibi olmuş birazcık, hani diş hekimi doktor arkadaşın yanına gidersin, anlatırsın. Ya
1: diş şimdi çekerken. Dişim,
0: otur bakayım şuraya der ya.
1: Bademciği de alayım.
0: Sen bir aç bakayım. Alayım şu bademcikleri de.
1: Abi bu nasıl, spreyle dondurarak mı o bölgeyi? Bademcik alınabilecek bir şey mi?
0: Yok ya, bademcik ya, bayağı bayağı operasyon abi.
2: Ama köylerde eskiden elle alınıyormuş.
0: Badem ne? Ya hadi canım sen. Durma ya.
2: Babaannemi bağlayabilir miyiz gerçekten? Babaannem...
0: Parmakla bademcik mi alınıyormuş?
2: Babaannemin çocukken, yani küçükken sürekli boğazları şişiyormuş. Ya mahallede de böyle hani biraz şeyden anlayan, sağlıktan anlayan bir teyze varmış göğe onlara.
1: Kırıkçı
2: gel bir bakayım evet. Demiş gıdıklarken böyle, ağzını aç bakayım diye tak bademciğinin biri almış. Evet, biri gerçekten şişiyor, diğerinde hiç sıkıntı yok aldığı için.
1: Ya bademcik öyle görünüp alınabilen bir şey mi ya?
0: Öyleymiş.
1: Şişiyor demek ki orası bayağı bir.
0: Ya kanamıyor mu, bir şey olmuyor mu peki?
2: Öyle anlattı.
1: Allah Allah.
0: Bir dakika, o dinleyicilerimize sorabilir miyim ya?
1: Ya hekim yok mu ya aramızda, hekim Allah aşkına? Parmakla bademcik alınır mı?
0: Ya bir doktor bağlamak istiyoruz.
1: Allah aşkına.
0: Parmakla bademcik alınır. Coşkun Hoca dinlemiyor mu ya? Coşkun Hoca'yı bağlayalım abi.
1: Ben de sevgili Yıldırım, benim de 35 sene oldu. Tam 35 yıl önce bademcik genizite ameliyatı oldum. O zaman bile ben bayağı bir bayıltılmıştım. Ama lokal tabii, yani tamamen değil.
0: Tamam, parmakla bademcik alınır mı? Soru bu. Soru bu. Bir doktor arıyoruz. Doktor arıyoruz.
1: Hekimim, yazan gelsin.
0: Bademcik ameliyatsız olmaz beyler diyor.
1: Bu ne? Hamide de yazmış. Aynen öyle, diş çeker gibi aldı. Çok acı çektim. Hamide'nin de almışlar bademciğini. Kanı yut dediler bana diyor. Muayene koltuğunda.
0: Yok ha. Hindistan'da mı yaşanıyor bu olaylar ya?
1: Aa, bizim ülkede çok enteresan ya. Hamide Hanım başından geçmiş. Şu an şoktayım ya. Yazan var ya.
0: Var var. Yazan bayağı var.
1: Alınıyor, gördüm. Şahit oldum. Mustafa
0: Dedem de anlatmıştı.
1: Tıklayamıyorum ki. Mustafa Bey bir şeyler yazıyor ama o kadar çok mesaj geliyor ki, hekimim yazıyor, okuyamıyorum. Tıklayamadım.
0: Elimi ağzıma soksa diyor, böğürürüm ben, alamaz ki demiş efendim. O da bir şey mi? Apandis ameliyatını çatalla alıyorlar diyor. Bizim orada diyor. Çatalla.
1: Nereden sokuyor bu çatalı?
0: Ya şimdi doktorum yazanlar var ama çok da emin olamıyorum yani, gerçekten doktor
1: mu? Abi uzmanlık alanı önemli değil. Herhangi bir doktor da olur bize ya. Mustafa Hocam falan yok mu ya?
0: Abi o kadar çok geliyor
1: Coşkun ki mesela. Hocam.
0: İnşallah doktordur. Arayayım mı bilemedim.
1: Beyler ben berbere gitmiştim. Anjiyo yaptı, damar tıkalıymış diyor.
0: Ona 36 yaşındayım. 10-12 yaşlarındayken kız kardeşimle demiş, mesaj yarım kalmış. Evet. Ben doktorum, bağlayayım beni. Bir arayayım bakayım.
1: Konuşalım diyor.
0: Evet, bir arayayım bakayım.
1: Bir ara bakalım ya.
0: Bizi yiyor da olabilir.
1: Acaba
0: de.
1: Bademci korkutma olabilir mi Sena babaannenin yaptığı?
0: Hani o
1: böyle
0: ne ya?
1: Oraya çekiyormuş gibi yapıp hani orada bir şey vardır ya, gözde şey çıkar, böyle parmakla vururlar, korkuturlar arpacıkları.
3: Alo.
0: Hocam günaydın.
3: Günaydın.
0: Ne doktorusunuz? Çok da emin olamadık. Bizi kekliyorsunuz gibi geldi ama.
3: Yok, çeklemiyorum. Ben ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım.
1: Teşekkürler hocam.
3: Hastaneden de anlarım.
0: Hocam peki gerçekten parmakla oluyor mu bademcik alınıyor mu ya?
3: Parmakla ancak ağzından tükürük almışlardır babaannesinin.
0: Öyle bademcik falan olmaz yani.
1: Ya dinleyicimiz
0: mümkün
1: yazdı. Benim
0: değil.
1: Şeyde
0: mümkün değil diyor bak.
1: Yani şeyde muayene şeyinde sehpasında aldılar. Yani eliyle aldı diyor. Uyuşturmadan,
3: orada
1: ameliyat yapmadan.
3: Orada bir iltihap vardır, onu temizlemişlerdir.
1: He, dışarıda görülen iltihap.
3: Bir lens bezi, orada bir doku. Onu parmağımızla sıyırıp alsak bir şey yerken de bademci yutarız gider zaten o zaman.
0: Doğru söylüyor.
1: He, doğru evet. Tabii yani, çok kolay çıkabilen bir şey olsa.
0: Kolaymış.
3: Evet.
0: Peki biz evde elimizde kendimizi tedavi edeceğimiz şeyler var mı? Parmağımızı alıp parmağımızı...
3: Denemenizi tavsiye etmem. Parmağınızı da kendinizi tedavi etmem.
1: Geriye ittirmeli operasyon.
3: Yapmayın.
0: Müdahale etmiyoruz, doktora bırakıyoruz o zaman.
3: En iyisi bir profesyonele bırakmak. Doktor parmağıyla bir şeyler yaparsa belki yine faydanız olur.
0: Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Hani böyle bazen işte damak düşer, yok alnını kaldırır, bilmem neyi bilmem ne yapar falan. Şey, ya da
1: hurafe.
0: Oturtur falan hepsi, eliyle. Hurafe değil mi bunlar?
3: Hepsi efsane. Yani. Efsane. Hepsi efsane.
0: Ama çok tatlı efsaneler ya. Keşke böyle olsa.
3: Evet. Dur, bazen sıkışınca biz de diyoruz göbeğim düşmüş. Burası sarkmış.
1: Ha, göbek düşme diye bir şey de yok değil mi? Göbek düşmez.
0: Var mı hocam öyle bir şey?
3: O, Orada bir kas spazmı oluyor. Onu düştü diye hissediyor. Göbek düşmez.
1: Evet. Orada bazı teyzeler var. Göbek düşmeye iyi geliyor. Çıkartıyor göbeği yerine oturtuyor falan gibi.
0: Gel bir ben yani sana okuyayım diyor.
3: Çocukken benim de göbeğim düştü diye oturtmaya götürmüşlerdi. Yani bana bile yaptılar.

0: yani.
1: O günden sonra doktor olmaya karar verdim.
0: Günden sonra dedim ki bu hurafeleri bir sonlandırmak lazım.
2: Hocam çok teşekkür ederiz. Engin bilgilerinizi paylaştınız bizimle.
0: Estağfurullah, bir ben teşekkür ederim.
2: Alim FM tişörtü ve sticker'ı gönderiyoruz. Lütfen kabul edin.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
2: Selam ederiz efendim. Var olun. Çok sağ olun. Senoş 87-28. Evet. Benim göbeğim düşüyor demiş. İşte düşme diye bir şey yok diyor. O diyor spazm diyor bir tane diyor. O diyor ondan oluyor. Öyle
1: o aşağı diyor. Bir şeyler oluyor bir göbek kısmında. Evet. Spazm oluyor. Ağrı hissediyorsun onu kaldırıyor. Bir kaldırıyor diyor. Ağrıyı ortadan kaldırıyor spazmı.
2: Senacığım dün tam vakası bugün babaanne vakası.
3: Kandırdılar yani demek ki kandırdı sürekli anlatıyordu.
1: Ya oradan bana bir şey alınmış olabilir ama diyor şişmiş bir iltihap diyor. İltihabı oradan patlatmış patlattı çekmiş diyor olabilir yani diyor. Evet öyle şeyler olabilir şey diyor.
2: İltihabı patlatmıştır.
1: İltihabı tabii patlatmış olabilir. Dolayısıyla orası rahatlamıştır patlatılınca. Evet.
2: Evet. Mustafa Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Adama doktor değil muamelesi yaptık ama yani inandık.
1: Tabii ilk başta normal sevgililerim bunlar. Herkese inanmamamız gerekiyor.
2: Tabii. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra şey yapacağız, ona göre yapacağız. Uzun zamandır yapmadığımız köşeyi yapacağız.
1: Ona göre.
2: Ona göreyi nasıl yapıyorduk?
1: Nasıldı şöyle ona göre ya? Ben unuttum ona göreyi biliyor musun?
2: Yuh artık ya.
1: Vallahi onu çok sene oldu sevgili Yıldırım onu. Ta ne zaman yapıyorduk?
2: Şöyle YouTube dinleyicilerimizden videosu. 10 tane absürt kelime alıyoruz.
1: Evet.
2: Diyalogumuz sırasında Sena bize kelimeleri veriyordu.
1: Biz ona göre dinleyicilerin verdiği kelimeyi Sena not ediyor.
2: Evet.
1: Bizim muhabbetimizde kelimeler üzerinde
2: kelimeleri kullanıyoruz. Evet,
1: tamam.
2: Sevgili dinleyiciler 10 tane absürt kelime istiyoruz sizden. WhatsApp'tan bize yazın lütfen. 536 901 8902. 10 absürt kelime. Sizin yazdıklarınızdan 10 tane seçeceğiz. 5'ini ben alacağım, 5'ini hocam alacak. Diyalog sırasında bunları kullanacağız. İnşallah tabii.
1: İnşallah göreceğiz bakalım ne olacak.
2: İnşallah kullanabiliriz. Geliyoruz, ayrılmayın. Mutfakları

0: Hazırla, afiyet de ye.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzakstan.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
5: Bir at yarışı spikeri bir abi. Sevgili dinleyiciler, gördünüz mü Mr. Mumu'yu?
6: Bir göstersene bize Mr.
5: Bir dakika, ben onu bir yayınlayayım size.
7: 6 numarada Mr. Mr. da yerini aldı. 7 numarada Vocation Dance. Atlar yarışa hazır. Start verildi ve yarış başladı. 1 numarada Death Right liderliği almaya çalıştı. Tabi dışından gelen hızlı isimler de var. 2 numaralı Schwarzenegger geliyor. Temposunu arttırıyor. Liderliği alıyor. 6 numaralı Mr. ikinciliğe girdi.
5: Mr.
7: 6 numarada Mr.
5: Oğlum demiyor, dikkat ediyor musun?
6: Başında bayağı ığ var.
5: 6 numarada Mr.
7: 6 numarada Mr.
4: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Alem FM korosundan dinlediniz sevgili izleyiciler. Çağlar Sever hocamız, abi öğretmenim 8.50'de ders başlıyor, hadi başlayın. Muhabbet kaçmasın diye geç kalıyorum diyor, biraz şey yapın diyor, acele edin diyor.
1: Şimdi ona göre, Çağlar hocam.
0: Ona göre bilmeyenler için söyleyelim, şöyle oluyor, biz bir konsept belirleyeceğiz şimdi. Muhabbet edeceğiz, o sırada Sena abi bize kelimeler verecek, sırayla o kelimeleri kullanacağız. Mevzu bu, YouTube'da bunun görüntülüsü var, birkaç sene önce biz görüntülü yapıyorduk bunu. Belki bir ara devam ederiz. Çok yaşa hocam.
1: Hep beraber sağ olun.
0: Hapşurasın geldi mi, hapşur şey yapma.
1: Hapşurdum biraz şeye doğru, kenara geri, doğru.
0: Yok yok, kamera mikrofonu doğru hapşurabilirsin.
1: Mikrofona şeylerimi bırakmak istemedim sevgili. DNA yapımı. Yani.
0: Hadi bakalım.
1: İzleniyoruz, alabilirler partiküllerimizi.
0: Hazırsanız kelimeleri veriyorum. Senacığım yazasın lütfen.
1: Dinleyicilerimizden gelen kelimeler.
0: Geldi dinleyicilerimizden kelimeler. Evet. İlk kelimeyi veriyorum. Islak.
1: Islak.
0: Hocam sen de ver, sırayla gidelim.
1: Evet tamam, ben okuyayım o zaman. Ben hiç röpte şambır.
0: Çok kullandık onu ya.
1: O zaman tamam, geçiyorum. Cezerye.
0: Cezerye. Güzel. Okey'e dördüncü.
1: Olur. Başka. Kerata.
0: Kerata güzel. Şakşuka.
1: Yaz.
0: Kaç oldu Senoş?
1: Dört mü?
2: Yok bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Beş.
1: Varikosel.
2: Varikosel.
0: Neydi varik, hastalık mıydı?
1: Ulan dur, ben direkt okudum bunu, kötü bir şey değildi.
0: Bir baksana ya.
1: Şey varis değil miydi varis?
0: Baksana neymiş? Kullanılmayacak bir şey mi? Bence kullanılmayacak bir şey de. Tamam onu kullanmayalım.
1: Onu değiştirelim.
2: Römork var.
0: Oğlum o. Ben şimdi hatırladım, varis zannettin sen. Tamam onu geçtik. Onu geçtik. Tamam. Tamam. Kendine gel. Şapşalak.
1: Şapşalak.
0: Ver.
1: Dur bakıyorum. Şimendifer.
0: Neydi şimendifer?
1: Dur, geçtim. Onu geçtim. Da bilmiyoruz evet. Başka. Başka.
0: Köpek maması.
1: Köpek
0: yaz.
1: Maması.
0: Köpek maması.
1: Olur.
0: O kadar çok var ki.
1: Kürek.
0: Kürek. Kaç oldu yavrucuğum?
1: Kürek. 7 mi?
2: 8.
1: 8 oldu. İki tane daha. Kaldı.
0: Evet.
1: Pıtırcık.
0: Pıtırcık. Kerkenes.
1: Kerkenes.
0: Tamam. 10 tane oldu mu?
2: Evet oldu abi.
0: Hadi başlayalım o zaman. Nerede olalım?
1: Bulalım, bir mekan da bulalım şimdi.
0: Mekan.
1: Bulalım.
0: Berber.
1: Berber, erkek berberi.
0: Tamam. Ben sana tıraşa geliyorum.
1: Tamam. Şimdi bir sohbet ederken Sena aralara kelimeyi salacak.
0: Kelimeleri salacak.
1: Biz o saldığı kelime üzerinden yeni cümleyle konuşmaya devam ediyoruz. Evet, okey, evet. Anlaşıldı dostum. Evet.
0: Benden mi başlıyoruz?
2: Evet,
1: İlk kelime sende olacak.
0: Kolay gelsin.
1: Oo kardeşim hoş geldin.
0: Hoş bulduk abiciğim.
1: Nasıl, ne zamandır gelmiyordun?
0: Valla bayağı oldu abi.

0: Şey oldu mu?
1: 3 ay oldu. Ben bu sesimi değiştireceğim. Baştan yapamadım. Yok bu.
0: Oğlum.
1: Ben ses tonumu bulmak istiyorum.
0: Ya böyle başladın işte böyle devam et ya.
1: Berber tonumu bulmak istiyorum sevgili Yıldırım.
0: Berber tonu ne ya?
1: Kendimi oturtmam gerekiyor o ses tonu. Olayın içine girmem için. Bir kere daha merhaba abi de. Bakın
0: tamam
1: ben.
0: Hadi o zaman. Evet,
1: onu hissetmem lazım.
0: Abi kolay gelsin.
1: O kardeşim hoş geldin.
0: Yok bu da değil. Bu değil ya. Berber böyle olur mu? Berber tonu lazım bize.
1: Berber tonu.
0: Az önceki iyiydi bak ben sana söyleyeyim.
1: Merhaba hoş bulduk. Bu oldu.
0: Bu da güzel. Bu da güzel.
1: Kadın kuaföründen çıkmış gelmiş.
0: Evet yeni bir sektöre geçiş
1: yapıyor. Tamam
0: hadi o zaman öyle başlayalım. Evet. Tamam başlıyoruz hazır mıyız?
1: Buyurun.
0: Abi kolay gelsin.
1: Merhaba kardeşim hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Nasılsın inşallah?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yoktun ne zamandır?
0: Valla bayağıdır yoktuk. Tatildeydik abi uzun zamandır. Yeni güzel. Geldik işte tıraş olayım dedim. Tıraşa
1: harika,
0: geldim
1: harika.
0: Size.
1: Harika harika hoş geldin.
2: Islak.
0: Islak mı kesiyorsunuz? Nasıl kesiyorsunuz?
1: Ya ıslak kuru fark etmez her türlü biliyorsun.
0: Valla sizi ve şakalarınızı ayrı özlüyorum. Çayınız varsa içelim be.
1: Yılların deneyimi ya. Gel otur şöyle ya. Gel otur. İki dakika şimdi bir yan tarafta bizim kasap Ahmet'in bir sakalını alacaktım. Bekler misin bir 10 dakika?
2: Cezerye.
1: Bir 10 dakika bekler misin? Hakan. Abine bir cezerye çayı ver. Çok güzel.
0: Abi cezerye içmiyorum
1: çok
0: ben
1: güzel,
0: ya. Alerjim var cezerye.
1: Besir macunlu çay var onu vereyim.
0: Yok çay alayım abi.
1: Normal düz çay.
0: Bir tane çay alayım
1: düz
0: abi.
1: Çay.
2: Okey dördüncü
0: arıyor musunuz akşam?
1: Akşam.
0: Ben oynarım biliyor musun?
1: Vallahi iyi olur biliyor musun? Dün akşam 3 kişi oynadık.
0: Nasıl zor değil mi ya?
1: Çok kötü oldu. Çok kötü oldu ya. Bizim bir çocuk vardı bizim arkadaş vardı bir tane küçük kerata. Gel dedik. Gel dedik yok diye işimi izin vermiyor diyor. Ya,
0: tamam bu akşam.
1: Koca adamsın dedim ya.
0: Bu akşam okey dördüncü şak gelirim. Şaka. Okey dördüncü gelirim. Oradan da nereye gideceğimiz belli.
1: Belli. Oradan sonra
0: şakşuka yemeğe gideriz.
1: Aa çok severim biliyor musun kardeşim?
0: Ben de çok
2: şapşalak.
0: Severim.
1: Vallahi çok çok şapşalak bir erkeksin ya. Nereden aklına geliyor böyle şapşalak şeyler?
0: Eyvallah. Oturayım mı abi artık?
1: Buyur otur kardeşim gel. Otur. Bizim kasaba Ahmet'i çağırdım gelmedi. Sen otur.
0: Tamam şöyle.
1: O artık
0: abi
1: bekleyecek.
0: Yanları alıyoruz ortalar kalsın.
2: Köpek bakayım maması.
1: Abi, bakayım abi. Allah Allah. Bir şey diyeceğim abi. Biz buyurun. Bir kampanya başlattık. Tıraş bedelini şuradaki köpek maması kampanyasına atarsanız eğer çıkışta. İlk müşteriden alacağımız ilk parayı köpek maması alıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Sokak köpeklerine vermek için.
0: Bizim de bir faydamız olsun.
2: Küçük.
0: Çok
1: küçük bir katkınız olsun sizin de inşallah.
0: Eyvallah. Kürek sporlarıyla ilgileniyor musunuz?
1: Anladın değil mi? Değil mi? Bak sırtım kaslar belli oluyor değil mi?
0: Hakikaten
1: çünkü. Dar giyindim bir de.
0: Omuzlar da geniş. Dedim ki bu adam kesin kürekle uğraşıyor.
1: Evet bravo.
0: Kürek işleriyle.
1: Böyle kürek işlerle.
2: Pıtırcık.
1: Çok uğraşıyorum böyle. Pıtırcıklarım hep patladı gördün mü?
0: Biraz ciddi olabilir miyiz lütfen? Yani sokaktan geçenler bize bakıyor.
1: Buyurun.
0: Tıraşımı biraz erken bitirin.
1: Hadi bakalım.
0: Kafayı
1: yıkıyor muyuz?
0: Kafayı yıkayalım abi.
1: Tamam.
2: Kerkeniz.
1: Tamam abim benim.
0: Dükkanın adına niye kerkeniz koydunuz bu arada? Saçma olmuş
1: ben
0: biraz.
1: Ben kuş sevdalısıyım. Eskiden de dükkanım değiştirdim. 2 senedir bir değiştiriyorum.
0: Kelimem bitti.
2: Devam edebilir istersen.
0: Sen uydur kelimeleri.
2: Tamam söyle.
1: Güzel muhabbetler böyle devam ediyor.
2: Bıngıldak.
1: Eyli abim. Ne oldu senin ya? Bebekken bir şey mi oldu buraya?
0: Ya
1: benim bıngıldan taşmış.
0: Evet.
1: Elime geldi sabunlarken elime geldi.
0: Ya çocukken beni düşürmüşler abi. O bıngıldak sen oradan at.
1: Tepete kal şiştik. Şiştik.
2: Nazar.
0: Evet şiştik nazara geldim.
1: Allah ya göz var işte. Çok güzel bebektiniz galiba. Çok güzel ya, bebektiniz
2: galiba. Şeffaf.
0: Çocukken öyleydi
1: bak. Al abim bak nasıl oldu saçın?
0: Şeffaf.
1: Bak çok güzel değil mi? Bak baktığın zaman aynada tertemiz.
0: Eyvallah
1: şeffaf.
0: Teşekkür ederim.
1: Harika.
2: Remork.
1: Harika.
0: Borcumuz ne abi bu arada?
1: Borcunuz abi şu kamyoneti kasasını görüyor musun römorku?
0: Evet.
1: Oraya bırak 500 lira oraya bırak.
2: Yaprak.
0: Yaprak. Yaprağı nasıl kullanacağım ya?
1: En son bence yaprakta bırakalım. Tamam yaprak artık.
0: Abi buralarımda yaprak figürü yapmışsın saçımı. Sebebi var mı özel sebebi?
1: Sonbahara özel. Sonbaharın gelişini kutladığımız harika bir figürdür. Harika bir figürdür. Kenarlara da tırtıklı yaptım.
0: Gördüm evet.
1: Gördün mü?
0: Sağ ol var ol. Çok
1: tırtıklı da yapraklı yapısıyla.
0: Enfes lezzeti.
1: Enfes lezzetiyle arkadaşımız karşınızda.
0: Eyvallah. O zaman görüşürüz abi.
1: Hadi kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak göğüs kıllarını almadık yalnız.

0: Araya gidiyoruz. Dinleyicilerimiz puanladılar hemen. Eski dinleyiciler biliyor tabii puanlamayı. 10 üzerinden 8-9 veren var.
1: Güzel, harika. Radyo tiyatrosun beyler bu diyor.
0: Bir nevi.
1: Küçük.
0: Reklamlardan sonra final için buradayız.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Evimde divan
4: hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

Kafa Açan Uzman.

Sevgili dinleyiciler, cumartesi sabah 6'da gözler sahada, kulaklar radyonuzda. Alem FM Lig Radyo ortak yayını olacak yine.

0: Yeşim Hanım diyor ki ya çatınızda ne kadar çok uydu var.
1: Çatımız sağlam.
0: Yeşim Hanım, helikopterle tepemizden mi uçuyorsunuz?
1: Uzaktan herhalde sevgili Yıldırım geçerken Boston Express'ten.
0: Burada şimdi televizyon kanalları, uydular, bir sürü şey var. Onların hepsi işte uzaya şey gönderiyor.
1: Gönderiyor frekansları.
0: Sinyal gönderiyor. Size de yayınlar öyle ulaşıyor. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey. Teşekkür ederim.
0: Şimdi Uğur'dan çok güzel kampanyalar
1: İnanılmaz
0: var.
1: İnanılmaz kampanyalar sevgili
0: Altını
1: Yıldırım.
0: Altını çizelim onun.
1: 15 Haziran'a kadardı. Geçtiğimiz cuma okumuştuk. Fakat 30 Haziran'a uzadı bu kampanya. 30 Haziran'a
0: çok
1: kadar.
0: Çok iyi. Güzel.
1: 30 Haziran'a güzel. Kadar.
0: Ben bunu bilmiyordum.
1: Bak çok güzel.
0: Ben bunu bilmiyordum.
1: 30 Haziran'a uzadı sevgili Yıldırım. Çünkü inanılmaz güzel kampanya. Bak öyle hani yalandan kampanya değil. Neden? Okuyayım mı sana bir tanesini?
0: Oku bakayım.
1: Bak şimdi 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9545 TL değerinde su sebili hediye.
0: Tamam.
1: 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alanlara 12610 TL değerinde su sebili hediye.
0: Tamam, güzel.
1: Bitti mi?
0: Bitmez.
1: Bitmez.
0: Uğur, ne yapıyor? Bitmez.
1: Uğur'dan seçili X-Large ve XX-Large No Frost buzdolabı alana 16425 TL değerinde derin dondurucu hediye.
0: Çok güzel. Bitti mi?
1: Bitmez sevgili Yıldırım. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı Uğur'dan aldınız mı?
0: Aldık.
1: Uğur da diyor ki 9170 TL değerinde davlumbazı da ben sana hediye ediyorum. 30 Haziran'a kadar hediyeler fena.
0: Efendim kaçırmayın. Hem Uğur bayilerinden hem Uğur web sitesinden detaylara erişebilir, ulaşabilirsiniz efendim.
1: Uğur'un sosyal medya hesabında da bunların hepsi paylaşılıyor.
0: Paylaşılıyor,
1: bakın.
0: Oradan da bakabilirsiniz. Şahaneydiniz. Sizi dinlemenin 10. yılı oldu diyor. Bir tişörtünüzü alırım demiş Ferhat Bey.
1: Ferhat Bey, hak ediş değil bence bu.

0: Çok hak ediş. Hak ediş gibi görmedim.
1: Bunu bir ispatlayalım ama. Yani ne bileyim 10 yıl önce radyo dinlerken ki bir videonuz olur.
0: Bir şey yani.
1: Bir şey yani.
0: Yani sonuçta biz de bunu yönetime sunacağız ispatlı diye.
1: Öyle tişörtleri kafamıza göre veremiyoruz.
0: Denetimden geçiyoruz burada.
1: Evet efendim.
0: Denetim var burada, haftalık raporlar hazırlanıyor.
1: Sayım oluyor, bir şey oluyor. Arada patlamayalım.
0: Ondan sonra stokta azalma varsa ondan sonra uğraştır.
2: Bir tane fazla verilmiş. Nerede verilmiş?
0: Nerede? Kim aldı belli değil.
1: Sen hoş, teşekkürler bebeğim.
2: Ben teşekkür ederim. Şahaneydin. Abicim sen de öyle.
1: Çok tatlısın.
2: Siz de harikaydınız.
1: Seni çok seviyoruz.
2: Ben de çok seviyorum.
0: Gerçekten çok ağlayacağım artık.
1: Yapmayın yapmayın.
0: Arkada bütün yükümüzü çekiyor.
1: Yapmayın.
0: Ağlamayın, beni de ağlatacaksınız.
1: Akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Bugün stüdyonun kontrolü saat 1'e kadar Sena'da. Çaldığı bütün şarkılara biz kefiliz.
0: Ben dahil.
1: Çünkü dünden listeyi önümüze koydu. Bunları çalacağım uygun mu diye. Biz gider. Android kullananlar Alem FM uygulamalarını güncellesinler. İçinde sürpriz var.
0: Androidçiler,
1: Alem FM iOS'cular ve web sitesinden dinleyenler de gün içinde sürprizlere hazır olsunlar. Kafa açan uzman.
0: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Uğur, uğur, olsun. Reklam.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza...

0: Açlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
7: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran ve ABD arasındaki Cuma günü imzalanacak anlaşma öncesi ABD Başkanı Trump İran'ı tehdit etti. İran'ın gelecekte olası nükleer silah geliştirmesine ve edinmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Trump, eğer bunu yaparlarsa sonuçları en ağır sonuçlar olacak dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Balcıoğlu suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis, yaz döneminde de çalışmalarını sürdürecek. Kilis'te trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücülerine 138.500 lira ceza kesildi. Motosikletlerden biri 60 gün trafikten men edilirken sürücünün belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Mardin'in Midyat ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sırasında 12. ve 14. yüzyıllar arasına ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde yazıtların da yer aldığı tarihi taş bloklar bulundu. Alan koruma altına alındı. Türk sinemasının Panter Emel lakabıyla tanınan oyuncusu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız 85 yaşındaydı. YKS için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları sınavına 2.425.628 aday başvuru yaptı.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Dünya Kupası J grubunda Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup etti. I grubunda ise Norveç Irak'ı 4-1, Fransa'da Senegal'i 3-1 yendi. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş,

0: ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 95 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.992, yarım altın 21.545, çeyrek altın 10.789, gram altın ise 6.595 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 55 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 25 dakika. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 30, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: birazdan. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışan yapar.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Reklam.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: değmesin nazar. Alem Efendi bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: birazdan.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster kitabını al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
10: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
12: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen ol.
18: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
19: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
20: DS Damat.
21: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
6: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Reklam.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: Saat 10. Bu bir reklamdır.
10: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
11: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama?
12: Ama dememek için ama sigorta.
13: Hesap.com spor haberlerini sunar.
14: Dünya Kupası J grubunda Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup etti. I grubundaysa Norveç Irak'ı 4-1, Fransa'da Senegal'i 3-1 yendi. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
13: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
14: BIST 100 endeksi %0,62 puan artışla 14.583 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 91 kuruştan işlem görüyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
14: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun.

0: 1 saat 17 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 9 dakika.
1: Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.935, yarım altın 21.517, çeyrek altın 10.775, gram altınsa 6.586 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: gelirim.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Çektiğim mesajları okumadan atacakmış.
2: Birazdan.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Hediyenin babası

0: toptan birini kazanma şansı.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Vanli'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babalar Günü hediyelerinin Media Markt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. Media Markt.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand-up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam, 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Water Garden Performans Merkezi'nde.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kalkınma yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
7: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Bir dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve Grup Başkan Vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün Genel Merkez'e teslim edecek. Denizli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. BDDK Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermaye ile kurulmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları arasında BİM Birleşik Mağazalar AŞ'de bulunuyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yerel mahkeme kadının "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini kusurlu davranış olarak değerlendirdi ve erkeğin boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti. YKS için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları sınavına 2 milyon 425

0: 5.628 aday başvuru yaptı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi. Göletin kıyısında bulunan bazı kafe ve lokantaların oturma alanlarıyla otoparkları kısmen su altında kaldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olacak indirimle motorinin litre fiyatı 1 lira 83 kuruş ucuzlayacak. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefeslerle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

boyu yanındayız. Türkiye'nin en alem radyosu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Deniyordum seni, sen seversin bunu.
0: Birazdan.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Reklam.
3: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bankam Tombank kartıma
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: İyi akşam yapar. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. TÜİ'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak TÜİ'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
0: Reklam.
10: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Saat 23'te ise İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. ayağında Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de oynanacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.462 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 57 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.815, yarım altın 21.455, çeyrek altın 10.745, gram altınsa 6.567 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.

0: İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 30, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: Alem Efendi birazdan. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev var.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Yapı Kredi, bir adım önde.
9: Reklam.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
11: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
11: Paraflay'ın katkıları.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Günün her saati konfor

0: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Söylediği şarkılar, imza attığı projeler, sahne kostümleri ve konserlerindeki olağanüstü performansıyla süperstar Ajda Pekkan sevenleriyle buluşuyor. Bu muhteşem konser için biletlerinizi hemen ayırtın. 28 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli'lerin yanında. Haydi Milli'ler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama...

Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekilliği atamaları gündemde olacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Denizli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. BDDK Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermaye ile kurulmasına izin verdi. Bankanın kurucu ortakları arasında BİM Birleşik Mağazalar AŞ'de bulunuyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yerel mahkeme kadının "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini kusurlu davranış olarak değerlendirdi ve erkeğin boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti. YKS için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da düzenlenecek yükseköğretim kurumları sınavına 2.425.628 aday başvuru yaptı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi. Göletin kıyısında bulunan bazı kafe ve lokantaların oturma alanlarıyla otoparkları kısmen su altında kaldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olacak indirimle motorinin litre fiyatı 1 lira 83 kuruş ucuzlayacak. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefeslerle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler.

0: açacağım.
1: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Bankam Tombank kartım hadi.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda

0: Hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Reklam.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin. Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, bankanın güzeli.
5: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
3: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Saat 23'te ise İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. ayağında Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de oynanacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 14.462 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 57 dakika. Ekspertize,
5: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.815, yarım altın 21.455, çeyrek altın 10.745, gram altınsa 6.567 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA.

0: Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim

0: birazdan.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve

0: ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Hazırla, afiyet de ye.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde. Atasun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: aziz.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Göksel güçlü yorumu ve duygu yüklü şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Depresyondayım başta olmak üzere hafızalara kazınan sevilen eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirecek olan sanatçı, sahnedeki samimi tavrı ve etkileyici performansıyla dinleyicilerini müziğin büyülü atmosferine davet ediyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla geçmişten bugüne uzanan özel bir müzik yolculuğu sunacak Göksel. Konser boyunca seyircisine duygu dolu anlar yaşatacak. 22 Haziran saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evimde divan ev var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Evimde divan ev var.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Pilot'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilot'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: siz.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot
4: Garaj Şoto Ekspertiz. Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşamlar.

0: 22 Haziran.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: birazdan. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam iş, İş Bankası.
0: Reklam.
2: Bankam Tom Bank kartıma bir pilot garaj şoto ekspertiz.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
2: Pilot garaj şoto ekspertiz.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister o.
0: Reklam.
7: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: İklimsa, pilot garaj şoto ekspertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
2: Pilot garaj şoto ekspertiz.
11: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
0: Reklam.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
13: Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Kimseye not alacakken bulunamayan kalem. Yok, ben buna katılmıyorum kesinlikle. Her yanın kalem dolu. Yazanı bulamazsın. Ama o öyle lanet bir hastalıktır ki. Bak kalem hep böyle alırsın. Bakarsın yazmıyor. Sallarsın yazmıyor. Zorlarsın. Yine yaparsın. Ufaktan bir yazmaya başlar, sonra yine kesilir falan. O kalemi gidip atmazsın ya. Gider yine kalemliğe koyarsın. Kalem bir gün yine lazım olur. Yine o kalemi alırsın falan. Yani atsana oğlum bitmişken.
1: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Benim sevgilim Esfener Bahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Beşiktaş'ta Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'la eşleşti. Siyah beyazlıların Midtjylland'la ilk maçı 23 Temmuz'da evinde, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Saat 23'te ise İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. ayağında Beşiktaş Gain bugün Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.448 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 86 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 48 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.782, yarım altın 21.439, çeyrek altın 10.736, gram altınsa 6.562 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara 32, İzmir 33, Antalya ve Kayseri 30, Adana 35, Trabzon 25, Erzurum 26 ve Diyarbakır 37 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir?
6: Ya otobüste.
7: Fazla akbil olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
8: Alem FM'de.

0536 901 8902. Değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 0536 901 8902. Sevgili dinleyenlerim, radyomuzun WhatsApp numarası ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp.

Denizin ortasında Serdar yayında. Kral selamlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Var olun, teşekkürler. ...0536-900-189-02... ya da Twitter Serdar Gökal. Konuyu veriyorum. İçimizdeki en inatçıları arıyoruz. Sevgili dinleyenler, hangi konuda inatsınız? Nokta nokta noktada çok inatım dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 536-901-8902... Hangi konuda inatsınız sevgili dinleyenler? Nokta nokta noktada çok inatçıyım dediğiniz ne var? Buyurun, yapıştırın bakalım.

İçimizdeki en inatçılara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp, ikisinden de yazabilirsiniz. Burcu Güneş bir şarkı söylesin. Ondan sonra en inatçılara bakalım. Haydi bakalım.

0: bize. Teşekkür ederim Serdar Bey. Instagram'da etiket yaptım. Bakayım. Oo, Sarıyer Kola'dan içeceklerle beraber milli takım tişörtleri gitmiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Selam, soyadımın yanlış yazılmasına inadım. Soyadım Bekci ama Bekçi diye yazıyorlar demiş. Vallahi bana da böyle sadece direkt Bekci yazsam ben de Bekçi diye okurdum. Ha, haberin olsun, insanların suçu yok. Yani söyleyeyim. Kaynak yapana asla yol vermem. Gerekirse kaza demiş. Aman abi boş ver, hangi biriyle uğraşacaksın? Tam sağ koltuktaki adamım değil mi ben? Ya bırak şununla bir olma Allah aşkına falan diye var. Hadi. He, tam o adamım yani. Yapamazsın dedikleri zaman. Sonra başka şuradan. Merhaba, hoş geldin. Sağ olun, eyvallah. Teşekkür ederim. Dur şu kaynakçıyı bir arayayım ya. Hiç yol vermeyenler var ya hani. Onlardan mı acaba? Ben acemiyim, çarparım diyorum. Vallahi camı açıyorum. Bir de büyük bir araç kullanıyorum ben. Böyle kaynak yapmaya çalışıyorum, camı açarım. Diyorum ki abi acemiyim ha, bak gözükmüyorsun orada vallahi diyorum ya. Korkuyorlar. Işıklarda falan böyle yapışanlar oluyor bazen. Hani abi ne haber, alsana çiçeği falan. Ulan tek başına erkeğim arabada, görmüyor musun falan. Onlara da şey diyorum, bak her yerde bir otel vardır. Benden size kıvırma tavsiyeleri. Onlara da şey diyorum. Oğlum ekmeğimizdeyiz, otelin valesiyim ben, arabayı çeviriyorum. 40 tane arabayla geçiyorum, hadi kolay gelsin diyorum. Ha tamam abi diyorlar. Tamam abi diyorlar. Camı sileyim mi abi diyor mesela. Oğlum otelin valesiyim ben, araba benim değil. Demin de geçtim, görmüyor musun diyorum mesela. Tamam diyorlar, bırakıyorlar. Kıskanır. Çalıyor mu?
1: The person you're calling.
0: Çalmıyormuş. Evet.

Serdar gelmiş diye deli gibi kulaklık arayan ben. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Yıllarca yediniz beni böyle. Vallahi sağ olun, teşekkürler. Bindiğim araba... Yok, bu o değilmiş ha. İnadımdan evdekileri çıldırtıp o zamanki stüdyo gelip seninle tanışmıştım. İnadın işe yaradığını o zaman anladım. Kahraman, sene 2011. Gel yine abicim. Bir şeyleri başarabilmek konusunda çok inatçıyım. Ama karşı çıkan kimse olmadı mı bir anda ne yapıyorsam vazgeçiyorum. Kredi kartımın güncel dönem borcunu ilk gün içinde kapatmaya inat ediyorum. Tişört verecek mi inat bulamadım daha.

Kafaya koyduğum şeyi yapmakta inatçı. Ya bunlar zaten klasik şeyler abi bunlar. Bunlar geçtim. Şair beni kıskanır. Serdar ben kargayla kapıştım. Bir hafta boyunca bana saldırdı. Ben de inadımdan sapan aldım. Yapma ya hayvana boşver. Sen önlemini al sapanla. Atma. Yapma bir şey yapma yani. Karga da enteresandır ha. Geçen hafta şirkete geldim. Tam şeyden otoparktan içeriye giriyorum. Güvenlik bana şey dedi. Abi şuradan durmadan geç ha dedi. Ne oldu dedim. Bir tane karga yavrusu düşmüş. Bütün kargalar gelmiş. Oradan kimseyi geçirmiyorlar dedi. İyi tamam dedim ben. Bana iş olmadılar ama. Asgari ücretle ev alamazsın dediler. İnat ettim aldım. Maşallah ciddi misin? Bize de anlat be yahu. Bize de anlat be. Şalgam suyu acılı. Bir litrelik şişeyi bitirmedi. Bana zarar verse de. Tansiyon var da. Ama abi bu inat değil ki yani. Sağlığınla inatlaşıyorsun be. Benle falan inatlaşsan eyvallah da. Yaptığım yanlışlarda çok inadım. Yanlışa devam ederim. Yürü be işte bize sen lazımsın. Vallahi bize sen lazımsın.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Yanlışa, inatla yanlışa devam ediyorsun, doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Bana sen lazımsın ablaya. Vallahi neredesiniz?
1: İzmir, Karşıyaka.
0: Güzel. Söyle bakayım bana, inatla devam ettin, bir yanlış söyle mesela bana. Evlilik diyormuş değil mi?
1: Yok, hayır. İnatla borca girmek.
0: İnatla borca girmek.
1: Evet.
0: Neyin borcuna girdiniz mesela inatla?
1: Ya yeni arabam varken değiştirip yenisini almak, borca girmek.
0: He, biraz kaşıntı yani bu.
1: Evet.
0: Yeni araba varken toplu taşımada mısınız şu anda?
1: Yok yok, kendi aracımdayım.
0: Kendi aracını siz kullanıyorsunuz, doğru mu?
1: Evet, evet.
0: Borç benimse başkasına kullandırtmam diyorsun yani.
1: Efendim?
0: Borç benimse başkasını kullandırtmam diyorsun.
1: Asla.
0: Peki evli misiniz?
1: Bekarım.
0: Anladım. Eğer evli olsaydın zaten şu anda arabanın borcu senlik değildi.
1: Sanmıyorum.
0: Öyle öyle. Öyle bak, öyle bak etrafına. Evet evet, etrafına öyle bak. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendi?
1: Hemşireyim.
0: Hemşiresiniz. Anladım. Kaç senede bir değiştiriyorsunuz arabayı?
1: Yani ikinci arabam, 4 yılda bir değiştirdim. İlki de sıfırdı.
0: Peki. Bu da sıfır.
1: Yes. Bu da sıfır.
0: Bekarlar, bu kız alınır be, haberiniz olsun. Söyleyeyim yani. Peki telefonu böyle yenisi çıkınca sabaha gidip şey, kuyruğa girenlerden misiniz?
1: Asla. Kaç? Telefon konusunda öyle bir takıntım yok.
0: Araba konusunda var ama, doğru mu?
1: Evet.
0: Yakışır ablama benim.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Niye yani çocukken filan arabanın anahtarını mı saklıyorlar? Ne bu araba hırsı harbiden?
1: Yani teknolojiyi seviyorum. Hep evet. Hayalimdi elektrikli araba.
0: Hı-hı.
1: O yüzden değiştirdim.
0: Ha, bir de elektrikli. Hastanede adın, evet, çıkmadı mı? Bu da devamlı araba değiştiriyor, nereden, efendim, buluyorsa filan. Hastanede böyle dedikodun yapılmadı mı? Bu da devamlı araba değiştiriyor, yani, nereden buluyorsa.
1: Dedikodu ya, duymuyorum. Arkadan yapılıyor tabii.
0: Ha, hiç kulağınıza gelen yok yani.
1: Var var, olmaz mı?
0: Ne dediler kız, doğru söyle hadi, bir dakika dur. Değerli arkadaşlar, gıybet var, alın çekirdeği gelin. Ne dediler?
1: Vallahi. Yani bizim de bir şu marka arabamız yok tabii.
0: Evet.
1: O tarz konuşmalar.
0: Anladım anladım, yakışır yakışır. Kaç sene oldu araba alalı?
1: Daha 1 yıl olacak şimdi.
0: Daha 1 yıl oluyor. Seneye değiştirirsin.
1: Vallahi borcu biterse değiştiririm.
0: He, anladım. Ne kadar kaldı? Sorma sahip, ne kadar kaldı?
1: 2 yıl.
0: 2 yıl kaldı borcu. Tamam canım, sorun yok. Araba 3 yılda bir değiştirilir. Tamam, size Alem FM tişörtü veriyorum hemşire hanım. Görüşürüz.
1: Ay çok teşekkür ederim. İkinci Alem FM tişörtüm.
0: Oo, vermeyeyim o zaman.
1: Siz bilirsiniz.
0: Yok yok, daha artık ağzımızdan çıktı, ne yapayım, yapacak bir şey yok.
1: Tamam.
0: Tamam, haydi görüşürüz. Bay bay, sağ olun, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun, teşekkürler. Evet, dur bakayım. Çayı şekersiz içmem için baskı yapan çevremdeki seçilmiş insanlara inat şekerli içmeye devam ediyorum demiş efendim.

0: Abi yıl 2020. Senin doğum gününde radyo gelip pasta yemek istedim. Sen de gelmeyen ne olsun demiştin. Geldin mi? İnat edip işten çıktım. Gece 12'de senin gece yayınına geldim. Doğum günü pastandan yemiştim. Afiyet olsun. Adem'in yanında oturup seninle konuşmuştuk. İnat bazen iyi şeylere yol açıyor. Ne güzelmiş be. Gel yine gel gel gel. Size 4-5 gün önce yazdım. Cevap veremeyince inatla yazdım. Dayanamayıp cevap verdiniz. Yok ya, o inattan değil. Görürsem veririm abi. Görürsem ver. Ama bazısı şey yazıyor şimdi. Buna ne cevap vereyim? Radyoda dinliyorum. Bakalım cevap verecek misin? Ne ki? Neye vereyim? Neye vereyim? Ya da işte anamı korkut, babamı işlet filan mesajları. Bunlar hani bir şey olursa veririm yani. Bir şey olursa veririm. Daha bugün işte gençler bir proje yapmışlar. Bir belgesel projesi. 700 metre mesaj göndermişler. Hemen anladım bedava iş. Hemen anladım ben. Hemen. Gençler yapmış. Demişler ki uygun görmüşler. Serdar abi, kabul edersen bu belgeseli seni seslendirmeni istiyoruz demişler. Şimdi genç yazmış, ben buna nasıl hayır diyeyim? Belli ama yani para yok zaten. O zaten hiç konuşulmuyor para. Hiç öyle. Ben öyle hayrat gibiyim mesela. Çeşme gibiyim ben. Devamlı akıyorum ben. Böyle, devamlı. İşte onlara yazdım mesela acaba. Onun hemen altındaki mesaj. Beni hatırladın mı mesajı mesela? Bilemedim. Görürsem veririm abi. Çocuk öyle yazmış. 700 metre mesaj yazmış. Böyle. Vallahi yarıya kadar okudum, en son sıkıldım, dedim ki belli ki bir iş var. Oğlum ne istiyorsun onu söyle, ne istiyorsun, ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Ya abi, belgesel metinlerini göndersek seslendirebilir misin dediler bana. İyi tamam, gönder dedim, seslendireyim. Ama bana dedim tarih söyleme, yani şu güne lazım, bugüne lazım falan. Olmaz, ben yapacağım, göndereceğim sana. Tamam abi dedi. Yazdığı mesaj 700 metre, seslendirme 900 metre geldi. Pişman mıyım? Değilim. Değilim. Ben erkek arkadaşımla inatlaşıyorum. Milli takım tişörtü geldi. Teşekkürler Serdar Gökalp. Rica ederiz efendim, ne demek. Maçta üstünüzde olsun, olur mu? E ne oldu? Hani tişört gelmeden önce bana böyle avuç fotoğrafı, hani tişört yok gelmedi falan diyordunuz mesela. Şimdi tişört geldi. E giyin de bir gönderin görelim ya. Yani. Millet ikinci tişörtü kazanıyor, ben de inatla yazıyorum. Bu şey gibi hani piyango şey, öyle videolar var ya mesela. Hayatı boyunca piyangonu 3 kere vurdu ama üçünde de 7 paraları falan diyor. Ben bilsem arar mıydım ya? Vallahi bilseydim aramazdım yani, ama çıktı artık ağzımızdan. Tişört işi nedir demiş efendim. Vallahi sevgili dinleyenlerim, gece Serdar yayında da veriyoruz tişörtleri. Saat 18.26 değil mi? 18.26. Bilerek söyledim 18 diye ki düzeltsinler diye. Yoksa 16.26 yazıyor önümde ya. Ya şöyle yapalım mı? Serdar Trafik'te dinleyicisinden çok baskı var bana. İşte ya bir tişört bize. Valla Sarıyer Kola'dan geceleri veriyoruz sevgili dinleyenler. Milli takım tişörtlerini Sarıyer Kola'dan geceleri veriyoruz. Şöyle bir bakayım. 16.27 oldu saatler. Bugün Serdar Trafik'te de iki tane milli takım tişörtü verelim. Alem FM tişörtü haricinde. Tamam. Konuya en güzel, en komik katılım gösteren iki dinleyicimize Sarıyer Kola'dan selam ederim. Hani beni kırmazlar onlar. Normalde gece Serdar yayında da yapıyoruz bu işi. Serdar Trafik'te de vereceğiz, tamam mı? Sarıyer Kola'dan. Sevgili dinleyenler, iki tane vereceğim. Konumuzu veriyorum. Lütfen konuyla alakalı yazalım. Konuyla alakalı en güzel, en komik mesaj gönderene canlı yayında bir adet Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. 0536-901-8902. 0536-901-8902. Konu da şu. Neyle inatlaşıyorsun? Neyle inatsın? Neyle inatlaşıyorsun? Buyurun yapıştırın. Bir ara geliyoruz aradan sonra.
1: Reklam. Bankam Tombank
2: kartıma değil. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: taraftarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağ, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
3: Paraflayın kat.

Evet, iki dinleyicimize ya ben buna iki dedim yani. Sarıyer gol alan iki milli takım tişörtü dedim ya. Ben çift sayı adamı değilim, beni biliyorsunuz. Ben hani söylerim, çift sayılar çok benlik değildir. Ben genelde tek sayıları severim. Bunu üç yapalım, olur mu? Tamam, üç tane milli takım tişörtü vereceğim sevgili dinleyenler, üç tane. İki dedik, üç olsun. Şey takıntısı falan yok ama Allah'tan. Hani böyle televizyon falan sesini açarken hani çift sayıda kalırsa teke falan tamamlanır. Sadece böyle işte trafik tahmininde falan biliyorsun, ben tek sayılar bende. İki demeyelim ona, üç diyelim biz ya. Ona üç diyelim, tamam. Üç, üç, pek. Hadi bakalım, buyurun. Karga bana çeyrek altın getirdi. Ararsan anlatırım. Kargaya bak ya. Bizdeki de oyar yani. Her gittiğim yerde navigasyonu açarım. Navigasyonla inatlaşırım. O sağa dön der, ben düz giderim. Yani. Bu benim bir arkadaşım. Bunu çok samimi gördüm, biliyor musun? Yani? Vallahi bunu çok samimi gördüm ya. Yani. Navigasyonla inatlaşmak. Hani şey diyor mesela, sola dönün filan. Ne sola lan, bizim evimiz burada, sağdan gidelim. Ama navigasyon da gerçekten çağın en böyle şey icatlarından biri. Neyse, şimdi söylemeyeyim.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba Serdar'cığım.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim ama arkadaşım değilim. Demek ki benim gibi başkaları da varmış.
0: Var var, vallahi bana onu hatırlattınız. O da böyle navigasyonla inatlaşıyor ya.
1: Ay, tam arabamda radyo açıktı, seni dinliyordum. Mesajımı okudun, çok güldüm. Dedim beni arkadaşı zannetti, kesin arayacak.
0: Yok, arkadaşım zannetmedim efendim sizi ama aradım ya. Yani. İstiyorsanız kapatayım.
1: Yok.
0: Yok, zannetmedim. Neredensiniz hanımefendi?
1: İstanbul'dan.
0: Neresinden İstanbul'un?
1: Beylikdüzü'nde oturuyorum. Şu an Ataşehir'deyim. Beylikdüzü'ne gitmeye çalışıyorum.
0: Ne işin var ya? Boş ver. Taşın, Ataşehir'de bir yere taşın ya şu anda.
1: İş.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Ben bir pediatri kliniğinde Marmara bölge sorumlusuyum.
0: Marmara, bu çok ağır bir yuva. Marmara bölge sorumlusu çok ağır bir yuva.
1: Evet.
0: Yani.
1: O yüzden Bursa'ya da gidiyorum. Sakarya'ya da gidiyorum ve hep seninle birlikte dönüyorum yollarda.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Mesela bugün kaç saat araba kullandınız?
1: Bugün kaç saat araba kullandım? Şöyle söyleyeyim. Sabah saat 6:30 gibi evden çıktım. 9'da Pendik'teydim. Şimdi işte dönüyorum. Muhtemelen evde olmam 6:30 gibi falan. Henüz daha 2 saatlik yolum var.
0: Anladım. Bir de teyit alayım da bir, yani sadece bilgi sahibi olmak için soruyorum. Genelde işiniz şeyle, çocuklarla değil mi herhalde?
1: Evet, galiba, bebeklerle. 0-18 yaş arası bebeklerle.
0: Pediatri 18 yaşına kadar mı efendim?
1: 18 ay.
0: Ha, 18 bizim, ay pardon.
1: Yok, pediatri tabii ki 15 yaşına kadar ama bizim işimiz gereği 18 ay arası bebeklere hizmet vermekteyiz.
0: Anladım efendim, peki çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Size bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum, görüşürüz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, görüşürüz, var olun.
1: Görüşmek üzere, görüşürüz, hoşça kalın.
0: Teşekkürler, sağ olun, var olun, teşekkürler. Ademciğim işaretledim hanımefendiyi. Ya da Hüseyinciğim, hanginiz bakıyorsa bilmiyorum yani.

futbol oynuyorum. Yenildikçe inat edip tekrar oynuyorum. O bana şeyde oldu ya. God of War oynuyorum. Yakın tarihte. Yani 2-3 aylık mevzu. Daha önce bitirmişim oyunu da. En zor seviyede oynuyorum şu anda. En zorda. Hani böyle vakit geçsin falan diye başlamıştım. Abi bir yerde takıldım. Saat 4 falandı. Ben burayı geçmeden yatmayacağım dedim. Sabah saat 7.30'da falan geçebildim. Bir de inat ettim, sonra pişman da oldum yani. Evdeki su tesisatını değiştirmem dediler. Komple tek başıma değiştirdim, inat ettim demiş efendim. Kocamla taşınmak konusunda inat ettim. Evde kimsenin odası yok. Herkes bir yerde yatıyor kalkıyor. Çocuklara oda yapmadım. İnat ettim, taşınacağım demiş efendim. Peki. Benden daha inatçı insan yok. Bu dünyada her şeye inat ederim. Sanırım tişört hake. Ya öyle yok. Ben o mesajları geçiyorum. Seninkini yanlışlıkla okudum. Öyle işte. Her şeye inadım Serdar filan diye. Yaz bir tane yaz ki okuyalım. Emniyet şeridini kullananlara karşı inatçı. Ağır vasıta kullanıyorum. Yoğun trafikte emniyet şeridinde bir araç geçemeyecek kadar yer bırakırım. Trafiğin akışına göre asla yol vermem demiş efendim. Karım Serdar gece yarısı bankayı arayıp taşıt kredisi hakkında bilgi aldı. Ve sabah gidip kredi çıkartıp arabayı aldırdı. İnat mı o ya?

Annemizde oğlumuz oldu çok şükür. Bu inat değil ki ama. Aşkının peşinden gitmişsin. Hanım çok ısrar ediyor ama ben inatla atlet giymiyorum. İnat ettim, sol şeritte gidiyorum. Daha hızlı olur diye ama sağdaki iki şerit daha hızlı gidiyor. İnanılmaz trafik var. Beylikdüzü'nden bildiriyorum. Thank you efendim. Sağ olun. Sizde de oluyor mu? Hangi şeride geçseniz o şerit tıkanıyor mu acaba? O hangi şerit olsanız yani?

0: Şu güzelliğe bir milli takım forması almaz mıyız demiş. Ya abicim niye böyle yapıyorsunuz yani? Şu güzelliğe bana niye çocuğunun fotoğrafını gönderiyorsun yani? Ya bu güzelliğe dünyalar feda olsun ama kardeş konu o değil. Yani dünyalar feda olsun ona da yani konu o değil. İnatla alakalı bir şey yaz bakalım. Tamam.
1: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal.
0: Vitesle inatlaşıyorum. Manuel araba kullanmamak için inat ediyorum. Eşim de sağ olsun manuel araba aldı.

Abi hayvanat bahçesine gitmiştik. Baktım babam keçiyi itiyor. O da gitmiyor. Dedim baba keçi zaten inatçı, sen niye inatlaşıyorsun? Babam inadı da böyle bir şey. Tişört olmaz. Genel olarak her konuda inatçıyım ama yolda giderken kaynak yapanlara özellikle inatlaşırım. Arabayı vuracağımı bilsem bile yol vermem. Yapmışlığım vardır demiş efendim. Arabayı vurdunuz.

0: Ben size söylüyorum bak, tecrübeyle sabit, denenmiştir. Emniyet şeridinden oradan buradan falan kaynak yapan varsa ben hemen sağ camı açıyorum. Çünkü o taraftan geliyorlar ya böyle. Sağ camı açıyorum. Abi acemiyim, ben geçeyim istersen diyorum. Hani acemiyim, çarparım diyorum, ben geçeyim diyeyim. Arıyorum.
1: Efendim.
0: Alo.
1: Alo.
0: Bana inadından emniyet şeridindeki adama ya da kaynak yapan adama arabayı çarptığın hikayeyi anlat, vereyim sana tişört.
1: Şimdi şöyle Serdar Bey. Ben dediğim gibi zaten çok takılıyorum böyle durumda. Ki ben az önceki muhabbetinizde hani şerit değiştirirken akan şeriti oluyor falan diyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Ben mesela şerit de değiştirmem. Hangi yolda gidersem, hangi şeritteysem o şeritte giderim.
0: Bize de yapıştırdın. Güzel oldu. Evet.
1: Ama öyle. Tamam. Şerit değiştirdikçe aslında zaten trafik oluyor. Ben ona inananlardırım.
0: O sen neredesin abi? Biz yanına gelelim de iki tokat at bize sen. Bence.
1: Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Evet abi. Estağfurullah. Anlat hikayeni bana.
1: Şöyle bir tane minibüs, okul minibüsü, yani sağdan geçmeye çalışıyor. Ben de sol tarafındayım. O burnunu uzatıyor, ben burnunu uzatıyorum falan. Finalde böyle tampon tampona geldik ama ben vurdum vuracağım artık yani, şey yaptım. Kafayı kırdım. Bir dokundurdum böyle, adam bir bana ters ters baktı tabii. Ben de öyle baktım. Ondan sonra gene girmeye çalışıyordu. En son sürterek gittim böyle. Hani hiç şey yapmadım ya. Vurdum böyle, sürterek gittim. Hiç arkama böyle bakmadan devam ettim. Arkadan koronalar falan filan ama hiç böyle umursamadım tabii. Hatta tamponun şeyini bile gönderebilirim yani.
0: Yok yok. Estağfurullah, böyle eksper gibi şey. Ona gerek yok yani. Ona
1: ama öyle yani. Ben enayi değilim şahsen bekliyorken yani. O da bekleyecek.
0: Estağfurullah canım abi. Dur bakayım. Neredesiniz? Fatih'ti değil mi sizin adınız?
1: Doğrudur.
0: Bir dakika abi, seni ben şimdi şuradan bulacağım. Seni bulursam sana tişörtü milli takım tişörtünü göndereceğim.
1: Eyvallah.
0: Heh, buldum, tamam. Neredensiniz abi bu arada?
1: İstanbul Esenler.
0: İstanbul Esenler.
1: Evet.
0: Zaten bile istediği arabayı çarpan adam daha nerede oturacak? Daha nerede oturacak mesela? Ortaköy'de, Bebek'te oturacak halimiz yok,
1: yok
0: değil mi
1: canım, bizim? Yok yok yok yok, öyle bir ihtimal yok.
0: Ne iş yapıyorsunuz abi siz?
1: Deri sektöründeyim, çanta vesaire.
0: Deri dediğin yüzme işi mi yani?
1: Yok, biz hazır ürünlerini topluyoruz. Yani gelen derileri, hazır derileri çantaya çeviriyoruz.
0: Anladım.
1: Cüzdana çeviriyoruz.
0: Anladım sayın abim. Saygılar. Öpüyorum seni. Arkadaşlarım arayacak seni. Görüşürüz.
1: Eyvallah abi, sağ ol.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Var ol. Sağ ol. Vay be. Bir ara verelim de aradan sonra gelelim. Ver abi.

0: Verin beyler, arayı verin.
1: Reklam. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
5: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Navigasyonla inatlaşıyorum. Sağa diyor dönmüyorum. Düz diyor dönüyorum filan. Geldi navigasyona verdik efendim şeyi ver, tişört. Şey verdik milli takım tişörtü. Selam, evden aradılar. Milli takım tişörtüm gelmiş. Gidince fotoğraf çekeceğim demiş efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yani demek teslim edilmeye başlandı. Cumartesi günü üstünüzde olsun, olur mu? Sözüm yok, yaşanan kısmet. Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet. Benimle inatlaşanlara ben de aşırı derecede inatlaşıyorum. Sınır yok. Bir gün eşim bilgisayar oynamamdan sıkılmış. Bilgisayarın elektrik kablosunu, kasaya bağlı olan kabloyu da sökmüş. Beline bağlamış. Saklı. Bele bağlamak. 2-3 saat kablo aradım, bulamadım. Gece saat 2'de dışarı çıktım. Nöbetçi bilgisayar tamircisi tamir malzemeleri satan yer bulursam alayım diye. Ben çıktıktan yarım saat sonra aradı, gel artık diye kabloyu vereceğim dedi demiş adam. Bir daha aynı eve mi gittin peki? Kabloyu beline bağlama.

Araba kullanırken beni geçtiler mi ister istemez sinirim bozuluyor. Bir gün İzmir'de çevre yolunda araç beni geçti. Ben de inadına tekrar onu geçeceğim diye gireceğim yol sapağına girmedim. Yarım saatlik yoldan dolaşıp geri döndüm. Sonuçta geçtim ve rahatladım demiş efendim. Bazı inatlar var arkada, Allah şifa versin yani gerçekten. Vallahi bak. Tutamazsın dediler, kızgın demiri tuttum. Ya bu inat değil ki abi, kızgın demiri niye tutuyorsun ya? Hani iyi ki biri şey demiyor. Buradan var ya atlarsa ölemezsin sen. Ölemezsin. Yani. Sonrasını da ben konuşmam, sevmem ispet. Çerez tabağı varsa ortada inatlaşır bitiririm. Tabağın içeriği önemli değil. Her türlü bitiririm. Sallanan kafe masasıyla da inatlaşıyorum. Yatakta prizle, teknolojinin kısa yoluyla her defasında ters gelen USB ile inatlaşıyorum. Her sınava istisnasız son gün, hatta son saat çalışıp içimdeki idealist kişilikle inatlaşıyorum. Bunlar inat değil arkadaşlar. Söyleyeyim sana yani. Askere gitmemek için inat ettim. 2 yıllık okulu 11 yılda bitirdim. Boşuna inat etmişim. Sağlığım elverişli değilmiş zaten. Rapor verdiler demiş efendim. 11 yıl okul. 11 yıl.

Hüseyin saat başı arası verelim demiş. Oğlum birdiniz iki oldunuz başıma ya. Var bir de enteresan mesela. Hüseyin ara ver diyorum, Adem arıyor. Adem reklam gir diyorum, Hüseyin arıyor. Yani aralarında döndürüyorlar beni. Oğlum bir karar verin. Tamam saat başı demiş. Bir tane mi kaldı tişörtümüz? Bir tane kaldı değil mi? Evet bir tane kaldı. Bir ara, bir saat başı arası, sonra geliyoruz.

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fransa'daki G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile ortak açıklama yapan ABD Başkanı Trump, İran'la çok güçlü bir anlaşma yaptıklarını belirterek "Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsen bomba atmaya devam edebilirim" dedi. Trump, İran'la varılan mutabakatın nihai olmadığını, şartlara uyulmaması halinde askeri seçeneğe geri döneceklerini söyledi. Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran barış görüşmeleri olacak. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Hatay merkezli 14 ilde usulsüz sağlık raporu hazırlayarak kamuyu 200 milyon TL zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı. İrtem'in avukatı 35 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği gün mide ağrısı olduğunu, doktora gitmek istemediğini söyledi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yerel mahkeme kadının "eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini kusurlu davranış olarak değerlendirdi ve erkeğin boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti. YKS için geri sayım başladı. 20-21 Haziran'da düzenlenecek yükseköğretim kurumları sınavına 2.425.628 aday başvuru yaptı. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olacak indirimle Motorin'in litre fiyatı 1 lira 83 kuruş ucuzlayacak. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler.
6: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Bakalım neye inat ediyorsunuz? Para ne kadar bana gelmeyeceğim diye inat etse de ben de bir gün zengin olacağıma inat ettim. Elbet bir gün. Bize de haber ver, olur mu bize de? Yapay zeka çıktı, herkes aranjör olmuş Serdar. Her yerde yapay zeka şarkıları.

Ya yapay zeka bir de şey mesela, yani bana eş dost gönderiyor mesela. Abi baksana mükemmel oldu, harika ya, arabada bizim çocuklara dedi, süper şey abi, radyoda çalsana. Abi harika falan değil. Hani süper müfer değil yani, şimdi konuşturma beni, değil. Harika marika falan değil.

Gece yatağımda kulağımda vızıldayan sivrisinekle inatlaşırım. Bulup yok edene kadar uyumam. Onlar ışık yanınca nereye saklanıyor harbiden ya? Simetrik olmayan şeylerle inatlaşıyorum. Bu benim de sinirimi bozuyor.

Abi fareyle inatlaştım. 7-8 ay sürdü. Dükkana girmiş. Seni öldürmeyeceğim ama buraya da sokmayacağım dedim. Tabii ki ben kazandım. Öldür. Anladın mı fare?

Merhaba, kocamla şu an inatlaştık. Benim istediğim gözlük çocuğa almadı. Gitti kendi istediklerini aldılar. Şu an arabadayız ve küsüm. Benden özür dilemesini bekliyorum. Yardımcı olur musunuz? Tabii, kocanızın gönlünü hoş ederiz. Size şey yapalım. Özür dile. Karından özür dile hemen. İnat ettim, sarmayı bitireceğim bir saattir. Hatta bir buçuk saattir sarma sarıyorum sizi dinlerken. Keyfi geçiyor. Yine de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İnternetinizi yükseltelim diye arayan operatörle inatla sürekli yükseltmemek için 16 megabit kullanıyorum demiş efendim. Müşteri temsilcisine bağlanmak için inatlaşıyorum. Bunu mu demek istediniz diyor. İnatla müşteri temsilcisi diyorum. İnatla değil mi? Kahve işletiyorum. Açık çay içtiğini bildiğim müşteri ısrarla açık çay diyerek çay istiyor. Ben de inatla demli çay veriyorum. İçiyorum mecbur. Niye? Navigasyonla inatlaşmam yüzünden Pendik'ten Samsun'a gideceğim yere Edirne'den döndüm demiş efendim. Kaldırım çizgisinden yürüyecek kadar inadım. Kaldırım görünmeyecek kadar olsa da. İşte bu ya, milli takım tişörtü gelmiş. Cumartesi günü üstümde olacak demiş efendim. Ya gelmeyince herkes yazıyor da gelince hiç niye fotoğraf göndermiyorsunuz? He, burada bir dakika, gönderilmiş. Buradan değil ha, buradan değil. Instagram'dan gönder de ben de artistik yapayım. Kendi hikayeme ekleyeyim. Kendi hikayeme ekleyeyim. Bir de abi kargo poşetini göndermişsin. Bir çıkart, bir giy, bir şey yap ya. Sana zahmet. Bir de bizimkiler kuru kuru tişört de göndermediler ha. Yani yanında içecek falan da var. Maç saati açar içersiniz. Sevgili dinleyenler. Bu gelecek olanlar da böyle olur. Kardeşimin düğününde gelin arabasının arkasını kimseye vermemek için inat etmiştim. Arabayı bayağı bir hırpaladım. Balataları yakmışım. Arabaların aynaları vura vura kapatmıştım demiş. İnat uğruna elimle yanan kömürü taşıdım. Ama bu yani bunlar inat değil abicim yani bunlar. Bak, Üsküdar Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinden dinleniyorum ben ha. Yazdığınız şeylere dikkat edin ya. Hani bir bakarsan nabıza düşmüş. Ona göre.

0: Kaynanamla inatlaştım, 11 ay dayanabildim, oğlunu iade ettim. Ambalajında mı? İnat ettim, bu trafikte eve varacağım. Dolandırıcı Serdar, yayında arasana, az eğlenelim. Yani ararım da, ne zaman geldi bu mesaj size? Ve bunlar gerçek olabiliyor bazen. Yani bunlar bazen gerçek olabiliyorlar. Ne oluyor mesela, adamı arıyorsun, gerçekten davası var mesela. Dur bakayım. Şurada. Arayayım bir. Hı, tamamdır. Genelde bu numaraları açmıyorlar biliyorsun. Alo. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Arkada biri klarnet üflüyor, bir şeyler oluyor efendim.
1: Çalışıyorum.
0: Çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Güzel, ne iş yapıyorsunuz?
1: Tekstil.
0: Tekstil, anladım. Bu bize gönderdiğiniz şey bugün mü geldi daha?
1: Evet, bugün geldi.
0: Gerçek bir şey değil, değil mi bu?
1: Hayır, değil. E-Devlet'ten kontrol ettim ben.
0: Ha, E-Devlet'ten kontrol ettiniz, gerçek evet. Bir şey değil. Tamam, bir arayayım, hayır, o zaman. Değil.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Ne güzel ya, işin tekstil atölyeye bak vallahi, arkada klarnet üfleniyor falan. Ne yapıyor Hüsnü Şen? Hüsnü Şenlendirici alışverişe mi geldi ya?
1: Hayır, makine çalışıyor.
0: Anladım. Görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
1: Milli takım forması istiyorum.
0: Ne istiyorsunuz?
1: Milli takım forması.
0: Dur, bir dolandırıcıyı arayayım da bakacağım, dur.
1: Tamam.
0: Dur, tamam. Allah Allah.

0: Klarneti bir tek ben mi diyor? Abla hiç öyle bir ses yokmuş gibi. İkidir klarnet diyorum, makine çalışıyor ya diyor. Evet, onu arkada biri üflemiyor mu, ben yanlış mı şey yaptım? Dur bakayım şimdi şuradan şöyle arayalım. Dolandırıcı sayın bilmem kim bilmem kim, birimimize ulaşan dosyanızın incelemesi sonuçlanmıştır. Mağduriyet yaşamamak adına arayın. Dur arayalım bakalım. Dur bakalım arayalım. Evet, numara kaç ama bunu şimdi nasıl yapacağız? Heh, tamamdır. Şöyle. Numara da Ankara numarası. Ankara, dikkat etsin kendine Ankara. Dur bakalım ne oluyor? Bir arayayım. Evet, Ankara.
1: Uzlaştırma.
0: Evet, dur bakayım.
1: Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve temiz bir sicil kaydına sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Uzlaştırma dosyaları için biri, ceza dosyaları için...
0: Dur, biri, ben biri, ben ceza diye biri. Bire bakayım. Bekliyoruz.
1: Besleyen müşterilerimiz arasındaki sıranız 12. Şu anda tüm hizmet yetkililerimiz...
0: 12. Benden önce 11 kişiyi dolandıracaklar.
1: O zaman da biz hizmet yetkilisine bağlayacağız. Etkilediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Beş, dört, üç. Alo, alo. Bence dinliyorlar ya, kapattılar. Vallahi bak, bence hani o bekleme şey var ya, hani operatör müziği var ya, işte siz bekleyenler arasında 12, bu arada 12. sıradayız ya. Vallahi billahi ya, demek ki yani herkes elinde telefon, beni birisi dolandırsın diye bekliyor demek ki yani. Ben bunu anlarım yani buradan. Evet, şuradan. Hep bunlar 12. sırada oluyor demiş efendim. Hep böyle oluyor 12. sıra. Dur demem. Yok ya, eskiden falcıları malcıları falan paslıyordunuz bana. Yok artık o da yok, hep dolandırıcıları paslıyorsunuz. Ya yok mu abi, TikTok'ta kayboluyorsunuz. Sabahlara kadar video seyrediyorsunuz. Orada bağlama büyüsü, işte atıyorum kocan gittiyse geri gönderirim büyüsü falan filan. Yok mu abi bunlar ya hiç? Bunlardan bana ekran görüntüsü, illa yayında olmama gerek yok. Ekran görüntüsü alıp gönderin bana. Instagram Serdar Gökalp. Twitter'dan da gönderin, olabilir yani. Ben yayında arayayım ben de yani. Şimdi ben benim telefon şakalarımda şey yapıyorum. Ben bunu yetkililerle konuştum. Yani yetkili abilerle konuştum. Benim telefon şakalarımın hepsi izinli, biliyorsun. Kapatırken diyorum ki merhaba Serdar Gökalp, ben sana telefon şakası yaptım. İşte bla bla bla. Ama işte dolandırıcıyı, falcıyı falan şakaladıktan sonra onlara söylemenin lüzumu var mı diye sordum. Yokmuş efendim. Hani onda rahatız. Mesela adam dolandırıcı. Ben aradım, işlettim, telefon şakamı yaptım. Sana şaka yaptım demenin lüzumu yok sevgili dinleyenler. Yetkili ağızdan söylüyorum size, ona göre. Bekleyen müşteriler diyor bir de demiş efendim. Evet, bekleyen müşteriler.

0: Ara verelim demiş çocuklar. Tamam beyler, verelim bir ara. Aradan sonra gelelim. Ver bakayım arayı.
1: Reklam. Bankam, bank, kartım hadi. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Tek'ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.
8: İklimsa. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.

16 yıl öncesinin videosunu göndermiş bir dinleyici. Duygulandım ya, beni ağlatacaksınız ya. Evet, bir tane tişört var elimizde. Tişörtü verelim de trafiğe öyle bakalım, olur mu? Hani inatlaşan bir...

tane vermem lazım bu tişörtü. 3 dedik çünkü. Müşteri teknik servis ücretini ısrarla hep itiraz ediyor. İnat ediyorum, arızaları çözmüyorum. Aboneliklerini iptal ettiriyorum, kökten çözüm. Size vermem.

O kadar inatçıyım ki ehliyeti 9 seferde aldım. Siz aldınız da bizim suçumuz neymiş? Çünkü rot balans öğrenmeye gerek yok diye düşünüp inat ettim ve sınavda 9 kere kaldım.

Abi ben de aradım bir mesajı. Onda da 12. He, demek ki 12. sıra demek bu ses kaydı şey. Sağdan soldan filan alınıyor galiba yani. Sayın bla bla bla bla. İfade süreniz dolmuştur. Adli işlem öncesi iletişime geçiniz. Hukuk bürosu. Abi bana da geldi. Bu arada polisim demiş efendim. Sizde geliyorsa biz neler yapalım ya. İnat ettim kilo vereceğim diye vücudumda bana inat ettiği kilo alıyor. İnat uğruna kalkacak uçağı durdurdum ve indim. Bir kere de bizde oldu o ya. Bir daha. Hani uçaktan uçağa geçtikten sonra birisi inerse herkes bir daha bir işte valizler indiriliyor, aranıyor, bir şeyler oluyor falan filan. Hani çok büyük zahmeti var onun ya. Yapmayın yapmayın. Sıkışık trafikte sağdan burnunu uzatan araçlarla inatlaşıyorum. Verdik ona tişört.

Tişörtü bana ver. İnat ettim böyle yazanlara vermeyeceğim diyor. Hayır canım, konuyla alakalı yazmanız lazım efendim. Konuyla alakalı. Konu neye inat ettiniz? Gözlerin konuşsun. Öldür beni sen öldür ki. Kredi kartı. Yıllık kart ücreti. Muhakkak geri alırım. Gözlerin konuşsun. Ay ay. Bir de şey diyen akıl ver abi. Abi ara, kartı iptal ediyorum de, hemen veriyorlar, geri veriyorlar. Hemen geri veriyorlar. Bir şey görmez oldu, delirdim. Bizde bazı şeyleri iptal etmekle tehdit. Bir daha yapmamakla tehdit. Mesela dijital platformu arıyorsun mesela. Abicim maç, bu niye böyle oldu maç yayını? Evet. Abi iptal eder misiniz lütfen? Abi iptal edin lütfen. İptal edin. İptal, hemen iptal. Sonra karşı taraf işte şu paketi verelim, bu paketi verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Tamam diyorsun, uzatıyorsun. Sonra bir de etrafına söylüyorsun. Abi ara de ki iptal ediyorum de, hemen hallediyorlar falan. Bana da geliyor öyle tehdit mesela. Tişört ver yoksa seni dinlemem falan. İptal edin. Divane miyim? Gelirim. Bak aradım, çalıyor mu? Bakayım. Çalıyor. İki kere daha çaldırıp kapatırım. Üçüncü tişört için. Son kez çaldırıyorum, kapatıyorum. Yok, kapandı zaten. Kredi kartı, yıllık kart ücreti muhakkak geri alırım diyen dinleyicimize milli takım tişörtü verecektim. Aradım, ulaşamadım. Geçiyorum. Bir tişört daha var elimde.

Tövbe yarabbi. Belki geri zekalı olma karşılık bana verirsin Serdar yazmış. 9 kere ehliyet kursundan kay. Hayır canım, ne alaka ya? Instagram'dan fotoğrafı gönderdin. Ha bu arada hani kullanırsınız kullanmazsınız bilmiyorum. Tweet miydi neydi? Instagram'ın Twitter'ı var ya hani. Instagram'ın Twitter'ı da ne demekse. O yeniden açılmış biliyor musunuz? Sessiz sedasız. Gerçi insanlara şey gitmiş, uyarı gitmiş falan filan bir şeyler olmuş ama ben de bugün öğrendim. Yani kullanırsınız kullanmazsınız bilmiyorum, o yeniden açılmış. Ama biz yeni Twitter diyorduk. Yeni Twitter yeniden açılmış değerli dinleyenlerim. Ama başımızdakinden kurtulamadık. Bir de yenisi geldi yeniden. Biraderle inatlaştım, bütün yerleri mahkemeye verdim. Marketteki 5 kuruş para üstünü ısrarla bekledim. Almadan da gitmem. Bravo abicim. Hiç inatlaştığım bir şey olmamış. Yazamıyorum. Üzücük. Olsun, başka bir şey yazarsın.

0: Ergen oğlumu adam etmeye inat ettim. Ya da o benimle inatlaşıyor, emin değilim. Bence o sizle inatlaşıyordur, söylüyor. Bizim Eko yazmış, diyor ki maaş bankam değişince ertesi ay hemen kredi kartı aidatı kesmişler. Aradım, kartı kapatın dedim, blöf yaptım. Derhal efendim deyip kapattılar. Oradan sağlam bir kullanıcı adı alalım, ileride satarız belki demiş efendim. Yok ya, onlar eski domain işi falan filan var. Bir de Instagram'da giriyorsun zaten, adın neyse o çıkıyor oradan. Hani mesela adın Feyzullah mesela, giriyorsun Feyzullah'sın orada. Adın Ayşe mesela, giriyorsun Ayşe. O Instagram'da giriyorsun oraya. Zaten var, çoğu kişinin hesabı var. Bir ara Türkiye'ye erişimi kapatılmıştı. Yeniden açılmış, bilginiz olsun. Ben Threads kullanıyordum ya, açılmış mı? Açılmış. Ben de şirket hissedarıyım gibi değil mi? Tişört başıma bela kaldı şu anda. İki kişiyi aradım, ulaşamadım. Bir tane tişört var, çocuklar da ara verelim diyor. Tamam, siz ara verin, ben o arada mesajları okuyayım. Sonra verdiğimiz kişiye direkt gelelim bakalım, hadi. Ver ara ver.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30...

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafif

Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: hazırla, afiyetle ye.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

Bak şu var, arayacağım. Gerçekse vereceğim buna tişörtü. Serdar. Servisçiyim. Şu saatte durakta olun dediğim ama inatla olmayanlara el sallayıp bırakıyorum. Bunun linci bana gelmesin ha. Ben bak burada söylediğim hiçbir şey benim fikrim değil. Ben insanların mesajlarını okuyorum. Hani bazen birisi söylüyor mesela. Ha şimdi bu adamınki de ya da kadınınki de bilmiyorum, şimdi arayacağız. İnsanları niye bırakıyorsunuz falan diye. Ben değil, adam bırakıyor. Yani ben yıkıldım. Öyle bir laf var ama değil mi? Servis bekletilmez, beklenir miydi? Heh, evet.

bir çalış. Eğer bu dinleyiciye de ulaşamazsak gece Serdar yayında da veririz artık bu tişörtü. Çünkü yok, vakit kalmadı. İki çalış. Üç çalış. Hadi abi. Allah Allah. İnat ettim, sonuna kadar çaldıracağım. Allah Allah. Son tişörtte bir şey var. Telefon da şeye düşmüyor ha, sinyale düşmüyor. Çalıyor vallahi. İnat et, çalsın. İnat et, çalsın abiciğim. Tamam, gitti. Vallahi kulağınızın önünde. Yapacak bir şey yok. Adem, not al. Gece zaten Serdar yayında da veriyoruz tişört. 3, 5, 10 falan. Onun yani sayısı yok da. Vallahi veremedim sevgili dinleyenlerim. Ne yapayım? Yani olmadı. %74 İstanbul trafiği değerli dinleyenlerim. %80 Asya yakası, %72 Avrupa yakası. %80'lik Asya yakasına gelsin bu alkışlar. Kuzey Marmara boş, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine, ikinci köprü, Mahmut Bey gişelerden başlıyor trafik. Bolu'da eteklerine kadar var. Ters istikamette de aynı şekilde dur kalk, dur kalk, dur kalk, Mahmut Bey gişelere kadar gidersiniz. Birinci köprünün üstü sevgili dinleyenler, altı, sağa solu sobe, saklanmayan ebe. Birinci köprü öyle. Avrasya Tüneli'de. Tünele yaklaşırken trafik var. Tünelden çıktıktan sonra var. Ters istikamette de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de aynı şekilde. Her zaman olan yerler Bakırköy, Ataköy civarında var. Sevgili dinleyenler. Adem'i özelden arayıp tehdit edeceğim artık yazmış.

0: Bak şöyle bir şey var. Diyor ki 11 yaşında oğlum bakkala git dedim gitmedi. İnatlaştı ve sonuç olarak ensesinden tutarak zorla götürdüm. Ben de gittim ama olsun. Önemli olan onun bakkala gitmesiydi. Bu inattır abi aslında. Evet, inat etmiş götürmüş. Enseden tutmak tabii biraz hani kedi yavrusu gibi çocuğu ama. Dur bakayım şöyle. Arıyorum. Aç abi ne olur. Aç, hemen veda etmem lazım çünkü. Ya da abla, bilmiyorum hangisiniz. Çalıyor mu? Evet. 2. Alo. Alo.
1: Efendim.
0: Konuş abi, konuş. Serdar ben.
1: Aha, metrodayım, çok ters zaman.
0: Tamam, hiç sorun yok. İnadından çocuğu tamam. Çocuğu böyle tutup sen mi götürdün hastaneye?
1: Evet, hastaneye. Bakkala
0: sen götürdün.

0: Evet.
1: Tamam, bu benim için inattır. Sana milli takım tişörtü veriyorum.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim abi. Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Çok sağ ol. Güle güle.
1: Teşekkür ederim. Güle güle. Sağ ol. Var ol. Teşekkürler. Var ol. Oh be, inat ettim, verdim biliyor musun? Rahatladım yani ya. Vallahi ya. İnat ettim ama. Hani verdik en azından. Tişörtü verdik. Hanımlar beyler, az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Benim acil aranızdan ayrılmam lazım. Akşam saat 10'da görüşürüz. 10'a kadar kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Philips 7000 serisi erkek bakım seti 2399 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
10: Yeterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
11: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
12: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Smokin bizim işimiz.

yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen! Geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Sayın seyircilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'la eşleşirken Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Saat 23'te ise İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. ayağında Beşiktaş Gain bugün Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi Ankara etabının ilk maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.395 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 31 kuruş, euro 53 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.962, yarım altın 21.532, çeyrek altın 10.786, gram altınsa 6.594 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Erzurum 27, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 33, Antalya 28, Adana 32, Trabzon 25 ve Diyarbakır 38 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: Parafly'in katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
5: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
7: Parafly'in katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ESE ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Dünyanın en güzel şeyi aşktır.
1: Öyle mi diyordun? Sonunda öyle diyordun falan.
0: Yalan.
2: Hepsi yalan.
3: Rüyaların en tatlısı aşktır.
0: Rüyaların tatlısı.
4: Yalvarırım. Bir daha aşktan bahsetme bana.
0: Ya çok güzel. Çok güzel. Evet, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Şahane bir akşam diliyorum. Zaten yayında şahane olacak, ne olacak? Muazzam geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Kurban isimli bu nadide grubun bu nadide eseriyle, Yalan isimli eseriyle yayına girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bir dinleyicimiz, Yusuf isimli bir dinleyicimiz, ki çok sevdiğimiz bir isimdir. Yusuf diyor ki bizlere Amerika'dan ulaşıyor. Yok, bilmiyorum nereden söylüyorum, bilmiyorum, sallıyorum. Sizi şarkı listem gibi görüyorum. Açıyorum, iki saat boyunca hem şarkı hem de beni güldürüyorsunuz. Mis gibi hizmet. Bak devam ediyor. Benim mesajımı okuyup bir de benden bahsedeceksiniz. İnanılmaz bir hizmet değil mi diyor. Bir de bedava diyor. İnanılmaz diyor. Üstüne yazmış da yazmış kendisi. Doğru söylüyor tabii. Radyo böyle bir şey. Bedava. Mis gibi bedava yani. Sevgili dinleyenler. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler gıcır mı? Hanımla dedik ki. Bizim izlediğimiz dizilerin hepsi şeye geçti. Bu sezon finali yaptılar filan. Ondan sonra 2-3 ay böyle Bodrum'da bu falan. 1.000 liraya lahmacun içi boyuncuların hepsi. Oraya gittiler yani. Alıyor oraya. Sonra hanım da dedi ki biz bir dizi.

0: şeye saralım. Bir şeye sarmamız lazım, yoksa birbirimize saracağız. Çünkü son bir haftadır ya izlediğimiz dizilerin sezon finali yapmasıyla beraber evdeki gerginlik seviyesi yükseldi, farkındayım. Yani suyu verir misin? Al! Yarım saattir tuvalettesin falan.
1: Konuşma... Telefonlara bakılıyor.
0: Evet, yani telefonda neye bakıyorsun? Bir de evlilik böyle bir şey bu arada, uyandırayım ha ben sizi. Evlenecek olanlar varsa bir küçük bir tüyom olsun yani. Sürekli bir soru durumu var yani. Ayağa kalkıyorsun, nereye gidiyorsun mesela? Telefonda elini alıyorsun, kim o? Biriyle konuşuyorsun, kimle konuştun? Evden geliyorsun, dışarıdan eve geliyorsun, nereden geliyorsun? Gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Abi, beyler, evlilik böyle bir şey, haberiniz olsun. Yani buna hazır değilsiniz, evlenmeyin. Sorular diyarı, evlilik bu. Nereye gittin, kimle konuştun, ne yedin? Ha bu arada bu şey değil, bir otokontrol olarak değil. Bir alışkanlık haline geliyor. Ben de ona soruyorum çünkü bize. Ayağa kalkıyorum, soruyor bana nereye gidiyorsun diye. Sefaköy diyorum, anlıyor onları. Sefaköy'e gidiyor. Nereye, 1+1 ev lan, nereye gidebilirim zaten yani? Şuradan şuraya gidebilirim en fazla. Ne yiyorsun? Bana niye almadın? Ya abi sürekli... Sürekli bir şey durum var falan. Neyse, ne anlatıyordum? He, diziler muhabbeti. Sonra dedi ki Eşref Tek izleyelim. Eşref dizinin adını da bilmiyoruz. Eşref Tek diye arattık. Eşref Yürüyermiş dizinin adı meğersem.
1: Evet.
0: Bir bakalım neymiş, ne değilmiş diye. Birinci bölümü izledim. Ben hayatımda bu kadar klişe, bu kadar sıradan, bu kadar basit bir hikaye. Bak daha birinci bölüm. Hani biraz ön yargılı konuşuyor olabilirim ama... İlk bölümde bir anlatırsın değil mi? Diziler öyle başlar. Karakterleri anlatır, hikayeyi anlatır. Eşref abi biraz böyleydi. Eşref abim aynı zamanda şöyle yapardı. Eşref abim var ya, çok kral ya. Ya abi, 100 yıllardır, 127 yıldır dizilerde işlenen mevzu ya bu. Bir kız var. Eşref onu arıyor.
1: Evet.
0: Emniyet kızı truvat olarak sokuyor. Eşref'in yakın dostları var. Muhtemelen ileride o yakın dostlarından kazık yiyecek. Yani klasik, yani bu kadar. Ve dizinin ilk bölümü 50 küsür milyon izlenmiş ya. Bu nasıl oluyor anlamıyorum. Dedik ki bir izleyelim filan. İşte birinci bölüm bitti. Birbirimize baktık ve 24 saniye kadar dizilerdeki o sessizli bakışmayı yaşadık. Yani ne diyorsun, devam edelim mi falan. Yani ne bileyim, insan şeyi bekledim ya. Bu kadar övülen, tabii çok izlendi bilmem ne, çok övüldü bu dizi. O yüzden biraz da beklentimiz de arttı tabii. Sanki Nilo'ya daha güzel geldi bana. bir tık.
1: Çağatay Ulusoy'un felaket bir etkisi var.
0: Çağatay dizide. Abimiz çok yakışıklı. Adam çok yakışıklı. Hakikaten çok. Yani kaslı olmayıp yağ dokusu kaplı bu kadar ünlü bir erkek, ben hatırlamıyorum. Yani adamın ne kası var, ne bir şeyi var. Bir de çok da cool bir adam belli ki. Sürekli yağlı mağlı fotoğrafları paylaşıyor böyle. Ben de çok takip ettiğimden değil yani. Türk erkeklerini takip edip Google'a girip... Çağatay Ulusoy görseller yapmıyorum ama işte önümüze düşüyor bir şekilde. Yağlı mağlı bir yapı bu adam, evet. Yani. Normalde kaslı olması lazım. Ama adam çok ünlü, çok seveni var bilmem ne filan. Bir tane karakter var, ben de onu çok beğendim hakikaten. Hangisi? Çok başarılı. Bu şey var, bir psikopat yakın arkadaşı. Ne o? Adamı normalde Necip miydi? Hatırlayamadım adamı. Neyse, adını hatırlayamadım. Böyle psikopat, en psikopat yakın arkadaşı. O karakteri beğendim. Ama arkadaşlar, bu kadar övdünüz bu muydu ya? Ya da ilk bölüm mü böyle acaba? Devamı da düzeliyor mu? Bilemedim.
1: Bence çok düzelmiyor bu arada. Hmm. Daha klişeleşiyor.
0: Öyle mi?
1: Ben ilk bölümleri beğenmiştim.
0: Ulan bir de biz bunları dünyaya satıyoruz lan. Dünya, sevgili dünya, nasıl oluyor ya bunlar falan. Neyse, izleyen izler, seven sever. Bu işler böyledir. Yani hani özden neslen durumu var ya. Yani seven seviyor, sevmeyen sevmiyor. Ben çok aradayım, bir ikinci bölüme de şans vereceğiz bakalım.
1: Bence verin. Birkaç bölüm güzel gidiyor.
0: Hadi bakalım. Yani internetten izlemenin avantajı şu, 2x'e alıp izleyebiliyorsun. Ya da kadınların o ağlak sahnelerini hızlı geçebiliyorsun. Bu çok güzel bir şey, internetten izlemenin. Podcast de öyle mesela. Podcast dinleyicisiyim diyor bazı dinleyici. Böyle tanıştığımız zaman ya da buradan WhatsApp'tan yazıyor. Ben podcastçiyim diyor. Hemen kafamda o profil canlanıyor. Bu sıkıldığı yerde ileri alıyor. Evet, vakti değerli abi. Yani sıkıldım bana kardeşim diyor ya.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Ben Türk dizilerinde karakterler sevgili olduktan sonra, artık kanıtlandıktan sonra sadece sevgili oldukları sahneleri izlemeye başlıyorum.
0: Değil mi? Oralar evet. Güzel. Diğerleri almıyor.
1: Almıyor. Eşref'le Rüya hani biraz böyle oldu gibi oldu ya.
0: Ya şeyi merak ettim ama, kızın boynundaki beni aldırmış değil mi o kız? Şimdi birazdan mevzuyu vereceğiz. Burası Alem FM. Ben Alem FM personeli Fatih Yıldırım.

Efendim programın serbest bölgesi, giriş bölgesi. Her şeyi konuşuyoruz. Sonra mevzuyu veriyoruz. Saat 20'ye kadar stüdyonun anahtarları bende. Babamın oğlu gelse vermem ki tek oğluyum.

0: Ata Demirer okuyor be. Vallahi teşekkürler Ata be. Şevval de diyor ki o nasıl ya? Sen kim zannettin?
1: Bülent.
0: Hayır lütfen. Aa. Vallahi inanamıyorum. İnanamıyorum. Annem. Bülent Ersoy gibi okudun demiş. Asla, tövbeler olsun, öyle bir şey haddimize mi ya? Bülent Ersoy gibi okunabilir mi sevgili dinleyiciler? Bülent Ersoy okunsun diye bir şey vardır. Döve döve okursun. Ama hafif de böyle tatlısındır da, yani tatlı sert okumalar Bülent Ersoy o. Bir de Bülent Ersoy'u sadece dinlemek gitmez, hayal etmek icap eder. Ben de genç kızlığımda çok Bülent Ersoy izlemişimdir. Ya, filmlerini falan çok takip etmişimdir ergenken. Oradaki tavrı, okuma stili, kıyafetleri falan hepsi gözümün önüne geliyor. Ama tabii yani en son bir olay yaşadığını biliyorsunuz Bülent Ersoy ile alakalı. Ondan sonra şarkılarını normal dinleyemiyorum. Hatırlıyorsunuz magazinci bir kardeşimize. Yürü be! Yürü buradan! Öyle diyordu. Hatırladınız mı? Bilmeyenlere çok kısa bir çalayım ben onu da, bir ne olduğunu bilin. Tabii Bülent Ersoy yani inanılmaz bir ses. Dünyada hakikaten çok nadide bulunan seslerden bir tanesi. Bir annem diye şimdi. Değil mi çocuklar?

0: Mert Ersoy sinir.
1: Sinir.
0: Sinir yazarsam çıkar. Bak şimdi burada sinirleniyor.
2: Babuş kapatma ya.
0: İnşallah küfür falan yoktur, bilmiyorum.
1: İnşallah.
0: Abi, burada acayip sinirleniyor. Bana. Çekilin gidin buradan mı diyor, bir şey diyordu galiba. Evet. Evet. Geldi, arabadan iniyor. Evet, indi.
2: Hakan Bey yardım edin.
0: Şimdi kameraya sinirlenecek.
3: Hakan abi, geri.
4: Çekil be. Burnuma düğünler girin.
5: Evet, geri çekilin beyler.
6: Geri çekilin, lütfen girmeyelim.
0: Şimdi Bülent Hanım zaten söylemiş. Sana ne oluyor, geri çekilelim beyler. Yani bu ne oportunist bir tavırdır ya. Bu oportunizmdir ya.
5: Evet beyler, geri çekilin.
0: Oğlum senin zaten görevin o, onu senin de yapman lazım.
1: Evet.
0: Bülent Ersoy söylüyor ondan sonra.
1: Bir de o uyarıya çekilme ya, seni takmaz yani.
0: Taş olursun.
1: Öyle mi?
0: Taş olursun. Ay yeter be diyor değil mi, öyle diyor. Ay yeter be.
1: Burnumun dibinden mi diyor? Öyle bir... şeyle bağırıyor sanki.
0: Öyle mi diyor? Dur bir daha dinleyelim.
1: Burnumun dibine giriyor.
0: Bağırması bile 6 oktav. Yani.
4: Geri. Çekil be.
0: Çekil be.
4: Burnumun dibine giriyor.
1: Burnumun dibine
0: giriyor. Burnundan gibi her yeri her gibi. Burnumun gibi her yeri her gibi. Ne diyor orada?
1: Burnumun dibine giriyorsun.
0: Yok canım, sen de öyle bence demiyor ya. Burnunun ihale veren diyor orada. Dur bakayım bir dakika.
3: Hakan abi.
6: Geri.
4: Çekil be.
0: Çekil be.
4: Burnumun dibine giriyor.
0: Anladım. Olsun, Bülent Hanım da öyle takdir etmiş.
1: Acaba yavaşta nasıl olur bu?
0: Falan gibi bir şey olabilir. Hadi araya gidelim, aradan sonra mevzuyu verelim. Yoksa olmayacak. Şunları kapatayım da bir dakika. Evet. Evet. Ha, hemen mi veriyorum? Tamam.
1: Evet.
0: Şevval'den ağır bir uyarı geldi. El hareketi yaptı. Hemen vermen lazım dedi konuyu. Peki.

0: bang, bang. Şimdi bugün şunu konuşuyoruz efendim. Stand your ground. En son neyinizle hava attınız? Bugün bunu konuşuyoruz. Çok böyle hava atmaya meyilli değilizdir. Saklarız filan ama konuya nereden baktığınızla ilgili de değişebilir. En son neyinizle hava attınız? Önce Şevo'ya soralım, ara gidelim sonra. Şevo'cum neyinle hava attın en son?
1: Ben müzik bilgimle hava attım.
0: Oo.
1: Evet, iyidir yani.
0: Az önce Atademir'i tanıyamadın ama.
1: Ama çok iyiydi yani.
0: Yok kız, sanat yok, Bülent çok... Ersoy'u, Bülent Ersoy.
1: Ya. Ya. Ben de
0: şimdi var. Tekrar ata desem ona da inanırsınız. Evet. Reklamlardan sonra sizi neyle karşılıyorum biliyor musunuz? Şununla. Allah! Reklamlardan sonra keskin bir dönüş yapıyoruz. Karadeniz'e uzanıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız efendim. WhatsApp'tan lütfen yazınız. 536-901-8902. En son neyinizle hava attınız?
2: Fatih Yıldırım. Hafta içi her gün 18'de. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kışın sıcak, yazın ferah, gürültü yok, kafan rahat.
5: Bauplast. Hayat iyi pencere.

0: Pencereylere hat.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Tarihten gelen lezzetler Adile Sultan ev yemekleri.
9: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Zafer diyor ki hava atacak hiçbir şey yok gerçekten ya. Hava atanlara da gıcık oluyorum diyenler var. Allah Allah, yok mu hiç hayatınızda böyle hava atacak bir şeyiniz? Nuray Akman, cumartesi evlilik teklifi aldım. Şu sıralar yüzüğümle hava atıyorum. Ooo. Nuray Hanımcığımı da bağladı bizim şey bu. Nuray Hanımcığım, orada mısınız efendim?
1: Buradayım, merhabalar.
0: Merhabalar, saygılar efendim, hayırlı uğurlu olsun. Çocuğu allemettin, gallemettin çocuğu. Biraz telefona yakın, sesiniz çok uzaktan geliyor ve sizi duyamıyoruz Nuray Hanımcığım.
1: Aram kullanıyorum o yüzden ama şu an nasıl?
0: Yok, olmuyor, kötü geliyor. Neyse, uzatmayayım o zaman, yoldasınız madem. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Ne zaman düğün inşallah?
1: İnşallah yakın, en yakın zamanda yapmaya çalışacağız bakalım.
0: Çocuk seni oyalıyor, ben size söyleyeyim. Yakın, en yakın zamanda ne demek ya? Çok uzak oluyor bu yakın, en yakın zaman. Bana göre en yakın zaman haftaya. Haftaya değil düğün belli ki, değil mi?
1: Yok değil.
0: İyi, çok heyecanlısınız, yoldasınız. Sizi çok tutmayalım. Çok öpüyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Enişte Bey'e selamlar.
1: Aleyküm selam,
0: görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalı. Hiç evlilik teklifi aldın mı?
2: Hayır, keşke.
0: bu kadar da belli etmeyin
2: İnsan
0: ya.
2: İnsan çok özeniyor. 27 yaşına gireceğim.
0: Kız ne var 20? Hayatını yaşa, deli misin be? Allah Allah.
2: Ama mesela bazı insanlar diyor ki aman nişan da atabilirdin.
0: Yok canım benim, böyle acele etme.
2: Olsun, atsaydın bir evlilik teklifi aldım ben.
0: Buna özenme sakın, böyle bir şey özenme. Hayır ya, 40'tan önce evlenme sakın. Sakın biraz bekle, acele etme.
2: Evlenmem yani, 40... reddederim. 40...
0: Ha, o teklifi aldım, onunla hava
2: teklifle
0: atayım.
2: Teklifle hava atmak istiyorum.
0: Nuray Hanımcığım belli ki şey yapmış, az önce söylediğim şaka değildi bu arada. Yani ya, durup çocuğu darlamış belli ki. Kenan ne zaman evleniyor? Annemler soruyor valla, ben değil de annemler soruyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Doğan görünümü Şahin arabamla diyor, en son hava attım demiş efendim. Mesut Uğur yazmış. Evlilik insanı öldürüyor mu? Hayatını yaşa ne demek ya? Biz evliler ölümüyüz. Estağfurullah, böyle bir şey kastetmiyorum efendim. Ya buradan bu çıkmaz oğlum, bunu nasıl buldun ya? Bayağı araştırmış, bulmuş bu manayı. Bir iki kilo verdim, spor yapıyorum, inceldim. Azıcık onunla hava atıyorum diyor.

0: Sevda Ketri Hanım yazmış efendim. 1-2 kilo ile hava atanlar var aramızda. Bizim Sena'yı biliyorsunuz değil mi? Kaç kilo verdiğini biliyorsunuz. Kızcağız 2-3 ayda 200 kilo verdi. Şu anda 200 kiloyu verdikten sonra 45-50'lere geldi galiba bizim Sena.
1: Gelmiştir Sena, çok zayıfladı.
0: Sena müthiş zayıfladı. Fıstık gibi oldun diyorum. Abicim ya daha kilom var diyor. Hemen de o moda giriyor böyle yani.
1: 5 kilo daha var diyor. Yok bir yani.
0: Nasıl verdin diyorum. Hep aynı cevap. Yemiyorum. Yalan söylüyor, içeride götürüyor, görüyorum ben onu. Yemekhanede yemiyor ama arka tarafta yiyor. Mesela Sena hiç hava atmıyor bu konuda. Nazar değeceğine inanıyormuş, öyle söyledi. Ama bu bir dirayet. Ya bir sigarayı bırakmak gibi bir şey galiba bu.
1: Evet.
0: Çünkü ya yemek abi bu yani. Ya dünya yemek yemeye geliyoruz. Yemek ya, bunu bırakıyorsun, bunu yememeye çalışıyorsun. O çok zor iş. Helal olsun, tebrik ediyorum. Dinleyicimize de gaz verelim. 1-2 kilo demeyelim. Devamını getirelim efendim.
1: Aynen.
0: Ama öyle de çok zayıflayacağım. Kuş gibi olacağım, tığ gibi olacağım. Bu modlara da girmemek lazım sevgili dinleyiciler. Bakın televizyonun popüler dünyanın daha doğrusu pompaladığı zayıf kadın kaslı erkek yalanına asla inanmayın. Ben hiçbir kadından şunu duymadım. Ay kaslı erkek müthiş baba olur çocuğuma. Ya da eve çok güzel aile reisi olur. Bununla hayatımı idare ederim. Kaslı erkekler asla böyle bir şey yok. Bunu pompalıyorlar tamam mı? Kadınlar kaslı erkeklere bayılır. Yok oğlum öyle bir şey yok yok. Kadınlar göbekli erkeklere bayılırlar. Ve güven veren erkeklere bayılırlar. Sadakatli erkeklere bayılırlar. Ahlaklı erkeklere bayılırlar. Böyle böyle söyleyeyim.
1: Kaslı erkeklere kaslı erkekler bayılıyor.
0: Evet. Doğru söylüyor. Yani bayılıyor dediğimiz hoşumuza gidiyor anlamında söylüyor. Yani
1: evet, tabii,
0: ne
1: tabii.
0: Kadar da güzel kas yapmış.
1: Evet bende de olsa keşke.
0: Keşke bende de olsa. Onu söylüyor kızımız yani.
1: Tabii ki.
0: Evet Şevval'cığım. Kızcağız onu kastediyor efendim. Çok pardon. Kadınlarda da hiçbir erkek öyle zayıf, kara kuru bilmem ne yok, öyle bir şey yok. Çok pardon. Bu örneği hep veriyorum. Tablolara bakın. Yapılmış tablolara. Öyle zayıf bir kadın yok. Hep böyle hafif balık etlidir.
1: Ayva göbeği.
0: Ayva göbek vardır bir şey. Yani böyledir bu işler. Yalan. Popüler dünyanın size pompalı şeyler bunlar efendim. Geçiyorum. Dur bakayım. Efendim. Dur bakayım. Neyinizle hava attınız diye sorduk. Siz bence teklif istemiyorsunuz. Özel organizasyonlu yüzükler istiyorsunuz diye bir sistem anlamadım efendim. Hiçbir kaslı erkeğe dibim düşmedi diyor. Efendim sizi kastetmedik ya, bu bir alıngan bir tayfa var bana mı dedi diye. Yok oğlum genel konuşuyoruz ya. Genel seni kastetmedik. Evli butlu mutlu kadınlar diyor efendim. Bence formülü budur demiş efendim. Harun demiş ki en son neyle hava attınız diye sorduk ya. Lisede 10 lirayla hava atmıştım diyor. Okula bir hafta yürüyerek gidip geldim demiş.
1: Lisede 10 lira ne paraydı.
0: Çok
1: ya.
0: Büyük paraydı.
1: Çok güzeldi. Yani
0: lisede elimize geçen küçük paraların kaynağı genelde babaanne, anneanne, dede, anne, baba vesaire. O paranın kıymeti harbiyesi hiçbir şeyle ölçülemezdi. Hiç bitmeyecek gibi geliyordu gerçekten. Bunun sebebi şu, o paraların hiç bitmeyecek gibi gelmesi sebebi şu. Kira yok, fatura yok. Hiçbir giderin olmadığı için lan ben bunu nereye harcayayım diyordun. Gidiyordun saçma sapan şeyler alıyordun tabii. Arabanın koltuk soğutma özelliğiyle ilgili hava atmıştım. Bacana. Göbeğimle hava attım diyor. En son neyinizle hava attınız? Dur aşağı gidelim biraz. Aşağıda çok var. Atama olan sevgimle havamı atarım diye bir şey gelmiş Özkan abiden. Özkan abi biliriz. Okuduğun kitapları da biliriz. Çılgınlar gibi kitap okuyor adam. Muhtemelen yakında gözlüklü göreceğiz onu. Ne zaman arasam Fatih'cim yeni bir kitap aldım onu okuyorum. Özkan abiyi çok severim. Bir marka gözlük gelmiş, onu takıyorum, hava atıyorum. Bahadır Bey, okuyamıyoruz markayı ama herkes anladı herhalde. Var ya meşhur marka, biliyorsunuz onun ne olduğunu.
1: Evet.
0: Hani, ay be buna o kadar para ödedim ona ya dediğimiz. Dur bakayım.
1: Marka gözlük hiç takamam bu arada. Ben bütün gözlüklerin üzerine oturuyorum.
0: Bilmeden.
1: Bilme tabii.
0: Ha, onu söyle. Onu söylemen lazım yani.
1: Evet,
0: ya ne bileyim yani pazardan da almıyorsundur ama.
1: Yok o kadar da almıyorum ama pazar varı yani.
0: Evet tamam. Ya babam pazardan gözlük, pazardan ne bulsa alıyor. Ya pazardan bir tur atması yeterli. Aldığı gözlükleri de takıyordu bu. Şaka değil.

0: bu arada.
1: İdolüm.
0: Diyorum ki baba bak bu gözünü bozar diyor. Oğlum ben hava atmalık takıyorum lan, hep takmayacağım diyor. Ve takıyordu. Sonra bir gün doktor bana dedi ki siz ne taktınız, gözleriniz bozulmaya başlamış. Gözlükten işte söyleyemedim diyor falan filan. Ne bulsa alıyor takıyor falan. Arabasının her yerinde gözlükler var falan. Bıraktı. Ama pazarda da öyle modeller var ki işte. Utanmasam takacağım yani. Ya bir modeller var, bir şeyler var.
1: Renkler.
0: Bu benzin istasyonlarında kapının hemen sağında da var ya.
1: Evet tam o.
0: Ya ne güzel. Ya gözlükçüde yok onlar ya.
1: Yok gerçekten.
0: Vallahi yok ya. O modelleri nereden çalıyorsunuz oğlum? Nasıl yaptırıyorsunuz onları? Ne güzel oluyor ya. Kassız olan kaslı... evet. Evet. Diyor ki kassız olan kaslı olana vay be çok iyi olmuş der diyor. İşte onu anlattık az önce zaten. Yaşı benden küçük arkadaşlarımdan daha enerjik olmamla havamı atıyorum. Efendim. Oğlum Beyazıt bilekliğiyle hava atıyormuş sınıfta. Kemal Bey'in oğlu Beyazıt. Bileklikler falan takılıyorsa o tamam artık. Sevgilisi var okulda belli.
1: Toka takıyorsa bir de
0: tabii
1: en abi. Önemlisi o bence.
0: Tabii.
1: Lise bilekliği kız arkadaşın tokasıdır.
0: Tokası güzel görünmeye çalışıyor. Hanımın arkadaşlarına hanımı çok seviyorum diye hava atıyorum. Eşim güneş gözlüğü alırken modelden önce camında markası yazıyor mu diye bakıyor. Yazıyorsa alıyor.
1: Öyle mi ya, hiç sevmem ya. Bazısı marka
0: sever, bazısı sever. En son koca ağızlı olmamla hava attım ağzım büyük diye. Bunu nerede hava atılacak bir şey değil ki bu ağzım büyük diye.
1: Ben hatırlıyorum bu dinleyiciyi, bize ağzına atmıştı sanki.
0: Ya böyle bir sürü dinleyici vardır ya. Eşimin kolundaki bileziklerle hava attım. Kolumda biraz fazla bilezik var. Düğünde herkes sormuştu. Gerçek mi bunlar diye. Peki efendim. Dur bakayım. Zaten dünya para verip aldığımız gözlüklerin çoğu pazardan alınmış tipte diyor.
1: Doğru.
0: Sağ ol noter. efendim. Biz Antalya'da yaşıyoruz. Eşim Bilecikli. Bilecikli bir restoranda hesap öderken dolar geçer mi diye eşimin ailesine hava atmıştım. Oo, bak havanın kralı bu. Güzel. Kolay gelsin. Dolar geçiyor mu? İlk satmıyoruz kardeşim. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra devam. Neyinizle hava attınız en son sevgili dinleyiciler? En son neyinizle hava attınız? Mesajını çok beğendiğimiz dinleyicileri arayabiliriz. Müsait değilseniz meşgul alırsınız. Yani radyoya mesaj attım, yabancı bir numara aradı. Banka değil o, biziz. Onu söyleyeyim yani.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
15: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
16: Bambim var.
15: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
19: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
20: Nazarlar değmesin.
21: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
22: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
23: Borusan Next.
24: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
25: Getir, bir mutluluk getir.
26: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Çok teşekkür ederiz. 18.49 aktı be, vallahi aktı be. Nasıl aktı ya? 50 dakika geçmiş oğlum. Şevali söylemiyorsun ya. Zaten Şeval bugün düğüne mi gelmiş? Radyoya mı gelmiş kızımız? Karadeniz'den çaldın, Ege'den çaldın. Şimdi sıra Doğu'dan diyor. Nanay çalarsın. Nanay, nanay, nanay ellerim, nanay. O mu? O çok güzeldir ya. Çal.

0: Her zaman dur bakayım bende vardı o galiba. Biliyor musun? Bilmiyorsun.
1: Hayır, tabii.
0: Ya, müzik bilgimle hava atıyorum diyen kızımız. Dur bakayım bende vardı o ya. Nanay nanay. Nanay nanay. Biz onu arada çalıyoruz gerçi ama. Eğer bulabilirsin. Sert basıyorum ki bir şey araştırdım anlayın ya. Nanay yazdım şinanay çıktı ya. Olmaz olmaz. Modern dur bakayım modern yazınca çıkıyor olması lazım. Evet buldum vallahi buldum. Tamam bu güzelim türküyü fon yapalım o zaman da. Ben çok severim biliyor musunuz? Çocukluğumda bütün düğünlerde çalardı bu. En son neyinizle hava attınız efendim? Kocamın yengeç burcu olmasıyla hava atmıştım en son. Melike Hanım yazmış. Astrolog sevgili Şevo. Hemen yengeç burcunun 3 özelliğini söylesin. Yengeç erkeğinin.
1: Ama dürüst olacağım.
0: Dürüst
1: sen
0: ol.
1: Sen de yengeçsin.
0: Tabii dürüst ol lütfen.
1: Tamam bir duygusal.
0: Duygusal doğru.
1: Manipülatif.
0: Doğru valla evet.
1: Bir de bence fevri.
0: Yengeçler fevri değil. Uşağı uydurdu.
1: Gerçekten uydurdu. Öyle ya.
0: Yengeçler fevri değildir ya.
1: Evet sinirli.
0: Senin annen de fevri değil mi?
1: Evet. Yıldız Tilbe de fevri.
0: Bana arada öyle anlat. Abi annem de yengeç o da çok fevri. Ulan hava açacak bir şeyimiz yok. Ne yazayım demiş. Yazdın işte. Bu da bir mesaj. Daha dün eşimin 1 Temmuz'daki terfisiyle hava attım diyor efendim. Fatih Bey. Ya size yazdım peşine bir numara beni aradı. Siz sandım açtım banka çıktı. Oluyor oluyor bunlar oluyor.

0: Abi elektrikli araba aldım. Onunla birazcık hava attım. Nazar dedi. Kaza yaptık demiş efendim Sinan. Nazar var.
1: Nazar ya.
0: Nazar var. Dilinizi tutun. Konuşmayın. Mutlu mu oldun? Söyleme.
1: Söyleme.
0: Çorap mı aldın? Söyleme. Araba mı aldın? Söyleme. Nazar var. En son sap bordumun altına motor alınca soranlara yıl 2026 oldu. Siz hala kürek mi çekiyorsunuz diye varmış diyor. Ferah yazmış. Ferah ben o sap bordun altına takılan motorlardan baktım. Kano aldık bir tane. Kano aldığımız yerde onun reklamını gördüm. Ya bu motordan var mı dedim, ya motoru da almak istiyorum dedim. Kız yalnız öyle bir bakış attı ki şey dedi. Beyefendi ya bakışıyla şunu söyledi. Beyefendi bu ay kan aldınız. Motoru bir dakika almazsanız acaba. Ya abartmadınız. Dedi ki yavrum 17-18 yaşında bir kızcağız yani. Çok da güzel anlatıyordu. Bu spor aletleri satan bir dükkan var ya, oraya gitmiştik. Bu motordan alabilir miyiz dedim ya. Şey o motordan şu an elimizde yok dedi. Ama reklamı var dedim. Satmadığınız şeyin niye reklamını yapıyorsunuz dedim. Çok da üstüne gitmek istemedim. Şey dedi. Böyle yaptı bak. Şey yok yok normalde var da. Şey hani bir boğaz var ya dedi. Allah Allah ne bu? Boğaz kapalı ya dedi. Ne boğazı dedim ya. Hanımla bakışıyoruz böyle ne boğaz olur. Bizim boğazı mı diyorsun, İstanbul boğaz? Yok yok o değil dedi. Hani bir boğaz var ya, Trump falan yaptı. Hürmüz boğazını diyor. Boğaz kapalı olduğu içinmiş. Geçişlerde falan sorun varmış da bir şeylermiş de ondan dolayı yokmuş. Öyle söyledi yani. Ama o motordan ben de alacağım. Çok güzel görünüyor. Böyle takıyorsunuz, tuşlarına basıyorsunuz, gidiyorsunuz efendim. Çok güzel değil mi ya?
1: Tabii tabii. Kürekle mi uğraşacaksınız?
0: Ama ne küreği ya?
1: Ne küreği vallahi.
0: Çok güzel şakam var da yapamıyorum şu anda. Kürekle ilgili bir şakam var ama yapamıyorum. Ya küreğin de bir tadını alalım. Şu kürek aldık, o kadar da para verdik. Kürekle bir deneyeceğiz. Bu cumartesi kanomuzu suya indiriyoruz sevgili dinleyiciler. Pazartesi yayına gelemezsem anlayın.
1: Ay Allah korusun ya.
0: Deyin ki kano patlamış. Kanada sorun var galiba. Bir de kanayı satınca şey dedi kızcağız. Ürünü anlatıyor tabii şöyle böyle falan. İçinden iki tane böyle kare gösterdi. Yapışkan kare. Bunlar ne dedim, dedi ki. Ya oldu ki denizdiniz. Denizdesiniz, açıldınız, patladı. Ne kadar kolay söyledin dedim ya. Ya oldu ki patladı. Hemen dedi bu yapışkanı söküyoruz ve kanayı yapıştırıyoruz. Patlayan.

0: patlayan yeri. Ya dedim patlayan yer alttaysa.
1: Evet.
0: Ben şimdi karın altını nasıl göreceğim yani? Dedim yanına ayna veriyor musunuz? Efendim dedi. Ne bileyim aynayı alta tutup hani.
1: Ya da dalıp böyle oradan.
0: Ya da dalıp. Hanım dalıyorum ben. Gibi mi? Ya beni rahatlatması lazım. Gerdi beni. Oldu ki patladı. Denizin ortasındayız. Ben panik halinde şey diyeceğim. Yamaları yanımıza aldık mı? Ver yamayı da şunu yapıştırayım falan. Ya bu öyle bir şey değil ki. Patladıysa, delindiyse. Yani bu ses beni gerer.
1: Ölmeyi beklersin orada.
0: Değil mi yani?
1: Ben beklerim. Dedim ki,
0: dedim ki ya bu hani böyle panik halinde ben yapıştırıl yani çıkartılıp yapıştırılacak bir şey değil dedim. Yapamayız bunu, kimse yapamaz. Bence bu gerer dedim müşteri, sen bu konuya hiç girme. Böyle yap dedi ki kanonun ortasında bir plastik var şişme dedi. Bu hiç patlamıyor, korkmayın. En kötü buna sarılırsınız dedi yavrucak. Sağ olsun bizi rahatlattı. Evet peki. Oğullarımın mezuniyetinde hocalar onları övünce ben de bir ince hava attım diyor efendim. Güzel. Gurur değil mi efendim? Ne kadar güzel. Benim garip anamda hiç böyle bir şey katılmadı. Ne lise mezuniyetime ne üniversite mezuniyetime. Çünkü saçma gelir bana böyle şeyler. Katılmadım.
1: Hiç gitmedin mi?
0: Hiç gitmedim. Sen gittin mi?
1: Ben tabii gittim.
0: İyi güzel. Gidilmesi lazım da bana saçma geliyor. Yani mesela.
1: İçinde kalmadı mı ukde?
0: Hiç. Vallahi hiç kalmadı ya.
1: Bakışından anladım. Hiç kalmamış. Kalmadı, hiç.
0: Lise mezuniyetime gitmedim. Üniversiteye de gitmedim. Ama yani gitmek gerekir aslında yani.
1: Evet,
0: çünkü arkadaşlarını son kez göreceksin, anıdır. O zamanlar öyle düşünüyordum. Hani saçma geliyordu. Ama ne mezuniyet diye falan yapıyordum.
1: Bir de havalı oluyor.
0: Çünkü yani. Alttan zaten 13 dersim var. Neyin kepini atayım ben? Mezun olan onlar. Ben gelmeye devam edeceğim. Ne yalandan eğleneceğim orada diye düşünüyordum. Ondan dolayı peki. Yeni saatte telefonlarla şovu sürdüreceğiz. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. 536-901-8902. Ya da Google'a Alem Efem WhatsApp yazın. Ya da web sitemize girin. Ya da uygulamamızda WhatsApp ikonuna tıklayın. Hemen sizi WhatsApp'a yönlendirir. Ara beni yazın, sizi arayalım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Hediyenin babası

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev var.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atasun gözünde, gözler üstünde. Bauplast'ta.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi.
7: Bir adım önde.
8: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
9: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Hesap.com spor haberlerini sunar.
13: Sayın seyircilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'la eşleşirken Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün saat 20'de Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Saat 23'te ise İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. ayağında Beşiktaş Gain bugün Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç saat 20'de oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi Ankara etabının ilk maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da başlayacak.
12: Hesap.com spor haberlerini sundu.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
13: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika.
11: Ekspertize, Dynobil'e.
14: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Erzurum 27, Ankara ve Kayseri 30, İzmir 33, Antalya 28, Adana 32, Trabzon 25 ve Diyarbakır 38 derece.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
15: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ya çocuklar dinletti bu şarkıyı, bir dinler misin filan. Hakikaten çok çok hoşuma gitti, bilmiyorum siz beğendiniz mi ama yani gerçekten şarkı iyi. Evet, gerçekten şarkı. Şevval'cim geldi mi? Geldi, ilk telefon. Servet mi geldi? Servet Bey merhabalar efendim, iyi akşamlar.
1: Merhabalar Fatih Bey.
0: Saygılar, nasılsınız?
1: İyiyiz Allah'a şükür. İstanbul trafiğinde eve gitmeye çalışıyoruz.
0: Zor, çok zor abi, çok zor. Kaç dakika yani, veriyor? Kaç dakika veriyor?
1: Yani Topkapı'dan Bağcılar normalde 15 dakika, ben bir saattir yoldayım işte yani.
0: Vermiyor o zaman. Bu vermiyor demek.
1: Evet, vermiyor. Evet.
0: Servet abi.
1: Evet.
0: Neyle hava attın en son? Bugünün mevzusu.
1: Ben neyle hava atıyorum? Ben 4 yıl önce kendime bir dükkan açtım. Kendim matbaacıyım. Bana dediler ki yapamazsın, edemezsin. Şöyle de böyle. Sıfır sermaye ile kendime dükkan açtım. Dükkanımı büyüttüm. Bununla çok güzel bir şekilde hava atıyorum yani.
0: Abi sıfır sermaye nasıl yaptın ya? Birine
1: ya
0: mi çöktün?
1: Ustalığım vardı. Ustalığım vardı zaten. Kendi ustalığım. Bir tane de arabam vardı. Arabamı sattım. Kendime bir makine aldım.
0: Sermaye yaptın onu.
1: Sermaye yaptım. Şu an bir tek makinem vardı. Şu an 4-5 tane makinem var yani.
0: Maşallah be. Evet. Maşallah. Çok mutlu olduk bu, ya. Azmi bunun, zaferi.
1: Ama sorarsanız cebimde para var mı? Yok.
0: Şu anda da mı yok?
1: Yok.
0: ve mutlusun ve eğleniyorsun. Evet. Ve keyfin yerinde. Evet. En azından 4 tane makinem var abi. Nedir? 4 makinem var ya. Aman. Ne olacak? Can biz, sağlığı versin
1: biz,
0: Allah.
1: Biz borca girmeyi seviyoruz.
0: Öyle. Çok severiz. Borca girmeyi.
1: Yani taksitle İstanbul Köprüsü'nü satsınlar, alırız.
0: Peki bir şey sorabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Şey diyor musun? Şöyle bir şey diyor musun? Ya yaptım yine yaparım kardeşim. Batmaktan korkuyor musunuz soruyorum. Hani.
1: Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Etrafımızda dükkan açmak isteyen arkadaşlar var. Ben hepsine diyorum yani. Ben yedim bu naneyi, siz de yiyin.
0: He, o tokada bir yiyin. O tokada bir yiyin.

0: Ya iyi değil ama yani şunu istiyorum. Herkes bir kere kendi işini bir kurabiliyorsa kursun. O zevki bir tatsın. Yani iyi veya kötü.
1: Anladım, anladım. Şimdi bu büyük büyük patronlar, şeyler, zenginler hep bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bir batın, ondan sonra
0: tabii
1: diyor şey yapın diyor. İş hayatına
0: tabii
1: girin diyor. Ya yani bir batma, onun tadını bir alın diyor. Yani evet, şunu söylüyor. Nasıl batılır bir öğren. Onlar şimdi bununla ilgili bir hikayem var. Nasıl batılıra bağlayacağım. Üniversitede ilk radyo programlarım falan, bir abim var, sürekli onu darlıyorum. O zamanlar müzik de yapmaya çalışıyorum, böyle küçük küçük müzikler yapıyorum filan. Gittim müzikleri dinletiyorum. Öyle lan, çok amatör müzikler yani Servet abi, berbat ötesi. Adam da darlanıyor da beni de dinleyecek de kimse yok. Ben de onu darlıyorum. O da tamam ama bir gün bana dedi ki git dedi, bana dünyanın en kötü müziğini yap dedi. Allah Allah, bu ne demek ya dedim, anlamadım başta. Git dedi bana, çok kötü müzik yap. Neyse getirdim. Bu değil dedi ya, daha kötü müzik yap. Ben de bütün sesleri üst üste bindirdim. Ona böyle iğrenç bir cızırtı bir şey dinlettim. Bana böyle dedi. Dedi ki artık kötü müzik nasıl yapılır biliyorsun. Yapma dedi. Yani bir şeyin nasıl yapılırı biliyor. Yani nasıl batıları öğrendiği,
0: evet,
1: zaman
0: evet,
1: batmamayı,
0: evet,
1: öğrenince onun
0: ya,
1: gerektiğini yapmıyorsun
0: olsun
1: yani.
0: Allah'a şükürler olsun. Daha batma kıvamına gelmedik
1: batma,
0: ama.
1: Batma inşallah.
0: Güzel bir şekilde ilerliyoruz ve bununla her zaman hava atmayı çok seviyorum. Özellikle bu yapamazsın diyen arkadaşları.
1: Kapak olsun. Onlara da kapak olsun. Servet onlar abi da... senin adın Servet ya. Senin batmanın imkanı yok abi.
0: Evet. Evet. Yani adımızı öyle zamanında koymuşlar. Biz de o yolda ilerliyoruz.
1: İnsan adını yaşatır abi. Bence yaşatacaksın, evet, inşallah. Peki.
0: İnşallah uğraşıyoruz yani.
1: Eyvallah. Bir tane de çeşme yaptırırsın, tam olur. Evet abi, güzel olur.
0: Çeşme yaptırdım.
1: Nerede yaptırdın?
0: Afrika'da.
1: Makinaların borcunu ödeyedin ya önce. Güzel.
0: Abi onun yeri başka, hayırın yeri başka.
1: Bravo, doğru söylüyorsun.
0: Yani öbür tarafı da düşünmemiz lazım.
1: Tabii
0: yani,
1: aynen öyle. Öbür taraf dediniz ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yanlış tabir kullanılıyor. Ben de biraz böyle konularda... Yani karşı tarafı uyarmıyorum ama hassasiyetim var, uyuz oluyorum mesela. Mesela bazı şey diyor abi, öbür dünyaya da yatır. Oğlum o dünya değil, ahiret orası. Zannediyor ki orada da dünya var zannediyor.
0: Ya,
1: oğlum,
0: ya sonuç olarak anladınız mı?
1: Yok yok, siz doğru kullandınız. Siz doğru kullandınız. Bazısı öyle diyor. Öbür dünya diyor. O dünya değil oğlum. Orası, evet, öbür orası taraf.
0: Orası dünya değil, öbür tarafta, evet, farklı şeyler olacak.
1: Siz doğru kullandınız efendim, tebrik ediyorum. Evet. Servet abimize alkışlarla uğruyoruz. Çok tatlı bir abi. Yolu bahtı açık olsun inşallah. Tamam, Servet abi görüşürüz. Olsun. Görüşürüz
0: ben
1: abi. Var ol, eyvallah. Hafta içi her gün dinle. 18'den 20'ye. Çok meşhurdur şakaları. Fatih Yıldırım. Beyya Hanım merhabalar.
2: Merhaba Fatih Bey.
1: Ne oldu, kocanızdan gizli mi aradınız?
2: Yok. Sanırım çekmiyor telefon.
1: Yok kız, ben gayet çekiyor. Hayır.
2: Öyle mi?
1: Hayır gayet. Ama öyle gizli konuşuyor gibisiniz sanki birazcık.
2: Yok. Gizli konuşuyorum gayet.
1: Gayet iyi, tamam. Ne yapıyorsun kız, beyi?
2: İyiyim, nasılsınız Fatih Bey?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Ben de çok iyiyim. Allah razı olsun. Evet, ne yapalım, evet, ekmek parası işte, geldik böyle. Bazen böyle evden çıkmadan önce hanıma diyorum ki ya bugün gitmesem mi diyorum, modumu çok iyi hissetmiyorum diyorum. İşte sizin gibi dinleyiciler bağlıyor mesela Beyya Hanım. Beni böyle çok iyi hissettiriyorsunuz. Allah'a şükrediyorum ya abi, iyi ki bu işi yapıyorum.
2: Yani siz gelmeseniz biz ne yapacağız o zaman, modumuz düşükken?
1: Soruyu tam anlayamadım efendim, bir de soruyu da...
2: Siz yayına gelmeyince biz ne yapacağız, modumuz yükselsin diye açıyoruz akşamları.
1: İşte Serdar dedim, belki girer benim yerime. 22'de de ben onun yayınına girerim falan. Böyle meçleriz falan.
2: Ha, oluyor bazen. Evet.
1: Bazen doğru, oluyor öyle şeyler. Beyya Hanımcığım işler nasıl? Her şey yolunda mı?
2: Çok şükür. Yani fena değil.
1: Akıyor mu? Değil. Akıyorsa yok, sorun yok.
2: İyi, iyi, şükür şükür.
1: İyi ama evet, ne olacak?
2: Evet.
1: İyi ama...
2: Onun sınava girecek. Onun biraz şeyi var, heyecanı.
1: Her sınava giriyor.
2: Evet, o üniversiteye gidecek inşallah.
1: Hadi bunu bakalım. Güzel. Kazanacak inşallah gibi mi peki? Nasıl bu modu?
2: İnşallah
1: nasıl?
2: Öyle umuyorum. Adı da Umut. Öyle umarak adında Umut koyacağım.
1: Servet şakasından sonra diyorsunuz böyle bir şaka.
2: Umarak, evet.
1: Umarak. Hadi inşallah.
2: Öyle oluyor
1: peki
2: yani.
1: Peki şey, modu nasıl? Modu anne ben kazanırım diyor mu, yoksa bakalım
2: yani,
1: anne mi diyor?
2: Biraz gidiyor geliyor tabii. Bazen diyor ki yaparım, bazen diyor ki
1: kurayım. Çocuk tabii işte, stresli
2: bir diyor. Geliyor stres.
1: Olur olur, yani olur inşallah.
2: İnşallah olur inşallah. Hep
1: sıradan çıkar, sıradaki durumuna göre döversiniz artık. Yani ben sana demedim bir çalış diye. Allah'ın cezası. Ben seni, bir de böyle kese kese yapar ya anneler onu. Ben sana demedim mi bunu? Gel sana çalış. Demedim mi? Arkadaşlarımla fink atacağına. Gel sana. Falan gibi.
2: Şeyli
1: senkron. Senkron tam vuruşta. Peki adamcığım ya. Sizde hiç dövecek anne ses tonu yok. Siz böyle tam anne annesiniz bence yani. Ay, öyle hissettim.
2: Teşekkür ederim. Yani bazen
1: delirtikler
2: oluyor. Tabii
1: o kadar de, olur ya. Tutuyor. O kadar olur canım. Benim annem bana bir gün bir vurdu, lavaboyu kırdım. Bak sana yemin ediyorum. Çenemin altında Şevval'cim. Görebiliyor musun şu sakalları, o açayım. Çenemin altında yarık var diyor.
3: Evet.
1: O işte lavabo yarığı. Bak yemin ediyorum. Ama iyi ki dövmüş. Şu anda yayında anlatamayacağım bir şey yapmıştım çocukken. Evet. Yapmamam gereken bir şey yapmıştım. Hı. Evet. Aklınıza ahlaksız bir şey gelmesin orada. Öyle bir şey değil. Ama öğrenmem gereken bir şeydi. Hı. Biz de sokak çocuğuyuz abi. Şimdiki gibi kontrollü büyümedik ki. Yani sokakta ne öğreniyorsak öğreniyorduk. Bir vurdu bana. Ben de lavaboya vurdum. Eski lavabolar da herhalde kalitesiz miydi neydi? Lavabo yarıldı.
2: Muhtemelen.
1: Yani buradan çocuk dövün mesajı çıkmasın ama şeyi yok. Söylüyorum. Bazen çileden çıkarıyoruz anne babayı. Bu oluyor bu.
2: Yani doğrudur. Evet. Doğrudur.
1: Sizi de dövmüşler belli.
2: Yok, ben hiç dayak yemedim hayatımda.
1: Nasıl ya? Hiç annem babanı dövmedim hiç.
2: Yani şöyle annem terlik fırlatırdı tabii ama dayak hiç yemedim. Gerçekten.
1: Normal terlik mi yoksa alevli? Benim annem terliği yakıp bana atıyordu.
2: Yok,
1: alevli
2: normal terlik falan o normal hani ama böyle.
1: Ya hiç heyecan yokmuş sizin evde ya.
2: Ya vardı, kardeşim vardı. O,
1: ha, onu dövüyorlar, sen izliyordun. Çekirdek çitli.
3: Sıra gelecek korkusu.
1: Bana da gelir mi acaba?
2: Biraz kalabalık bir aileydik, çok kardeştik.
1: Kaç kardeştiniz efendim?
2: Biz 5 kardeş.
1: Maşallah çok güzel.
2: Ablam vefat etti işte ama çocukken tabii kalabalık, sağ olun, teşekkürler. Kalabalık bir aileydik. Benim abim ve de erkek kardeşim biraz kontenjanı doldurduğu için kızlara şey gelmiyordu.
1: Şeval bize iki çay söylesene be. Çok iyi gidiyor muhabbetin.
3: Sevimli mi?
2: Normal.
1: Bana da açık. Normal, evet. Açık tamam, iki şeker bana da.
2: Ben şekersiz içiyorum.
1: Şekersiz. Beyi ablana şeker. Şekersiz. Bana bak beyeciğim, yanına petübör mötübör bir şeyler koyduruyorum. Sıkıntı var mı?
2: Yok, yemeyeyim.
1: Kız ne olur be, aman.
2: Tamam sen de yiyin.
1: Kaçta
2: tamam,
1: geliyor eniştem, kaçta geliyor? Kaçta geliyor eniştem?
2: O geç gelecek.
1: Aman Şevval. Getir. Erik
3: Melik. Lokum koyayım bir tane.
1: Lokum koy, Erik Melik de koy. Bey ablan sever. Tabii. Bana bak beye. Kaynım erik getirmiş köyden. Biraz da poşete koyuyorum, eve götür.
2: Tamam.
1: Eniştem sever çünkü.
2: Çok severiz, evet.
1: Vallahi beye ne olacak bu çocuklara sınıfı? Vallahi yani.
2: Darlanıyorum, düşünün.
1: Ben de darlanıyorum kız. Çok darlanıyorum ya.
2: Neyse, sağlık olsun.
1: Hüseyin ablayı gördün mü yan komşuyu neler yapmış?
2: Ya.
1: İyice bunlar zamanında.
2: Öyle oturuyor, çalışmıyor. Ondan çalışıyor işte.
1: Kız arsa çocuklar kaldı. Bura babasından arsa kaldı. O yüzden çalışmıyor. Oo. Tabii. Bunlar var. Kafa rahat. Katnem. Bunlar böyle katnem bunlar. Benden de bu arada iki çeyrek aldı, getirmedi Müzeyyen.
2: Deme.
1: Dedim işte.
2: Ne kadar ayıp.
1: Ben bir şey demiyorum, Allah'ından bulsun.
2: Öyle boş ver, hiç beddua etme. Hiç bela okuma.
1: Değil mi? Döner evet. Dolaşır benim.
2: Aynen. Allah korusun. Kim ne ettiyse kendini ediyor, Allah'ından bulsun.
1: Beyye kız en son neyle hava attın? Hazır dedikodu yapıyorken.
2: Ay çok fena. Hava demeyelim de. Böyle vize randevusu almak çok zor ya. Aldım ben. Her şeyi toparladım. Evrakları bir bayağı uzun uzun. Fotokopiler, fotoğraflar. Hı. İşte iş yerinden evraklar. Sağdan soldan topladım. Gittik. Diyorum ki kesin bu sefer bir yıl çıkar vize. Yunanistan bu arada. Hı. Umut Beyciğime de söyleyin. Sabah gömersiniz biraz da benim için.
1: Gittiği yerde matah bir yer olsa Yunanistan.
2: Bir 3 aylık vizem vardı Almanya'dan. 6 ay İtalya vardı. Diyorum ki bu sefer kaskat sistemi bir yıl kesin alırım. İnşallah rahat rahat giderim, gezerim, tozarım. Çocuk da sınava giriyor, üniversiteye yerleşiyor. Oh kafam rahat. Eşim gitti pasaportları almaya. Red.
1: Red yedi.
2: Ben çok. Dedim ki nazar. Ya hayatımda hiç vize de red yememiştim.
1: Bu ara var. Red çok giyiyor insanlar. Siz ne iş yapıyorsunuz?
2: Ben inşaat mühendisiyim.
1: Mesleklere göre de vize bu arada şey değişiyor yani, onu bildiğim için sordum
2: ya
1: da.
2: Ya şöyle biraz benim de boş bulunduğum diyeyim ya da artık bilemiyorum salaklığım mı diyeyim. Maaş dökümü hesabını veriyor ama şey de istiyor, hani bir miktar da diyor para göster bana.
1: Tamam.
2: Hani orada ne hal, ben onu koymadım.
1: Çocuk okutuyorsun ya, sen onu mu koyacaksın oraya, Allah Allah.
2: Onları para mı

0: Sen onlara mı göstereyim?
1: Hiç.
0: Değil mi?
1: Hayret bir şey ya. Burada yani iyice dedikodu tonuna girdin yani. Fark ettin mi? İyice öyle anlattı ya. Sorsam vize anlatıyor ama yani. Kız ya, ben Yunanistan'a demeyeyim mi böyle böyle? Yunanistan'da ya, bana demesin
0: ya.
1: Mi?
0: Ya. Öyle hava atarsan randevu buldum. Bulmak kolay değil. Bak hallettim işimi.
1: İyi güzel.
0: Aracı firmaya da para vermedim. Sonra kapak oldu. Hayatımda ilk kez vize reddi yedim.
1: Bu da sana kapak olsun.
0: Ne oldu oldu
1: bana. Beyeciğim Yunanistan'dan red yedin ama bizden okey yiyorsun ve tişört ve sticker gönderiyoruz
0: ay,
1: sana.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz efendim. Bu kadar sevineceğiz bilsen başta verirdim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
2: Terazi burcu musunuz?
0: Yok, oğlan ben.
1: Tutturamadın. Aa, ne oldu? Ne oldu? Tutturamadın. Bundan sonra telefonları kapatırken ne burcu olduğunu söylüyorsun tamam, Şevval. Tamam. Beyi Hanımcığım çok öpüyoruz efendim.
0: Ben de öpüyorum. İyi yayınlar
1: diliyorum. Çocuğunuzun yanaklarını öperiz. Allah zihin açıklığı versin.
0: Çok teşekkür ederim. Amin. Bütün çocuklara. Bütün İnşallah. Bütün olabilecek çocuklara. Hepsine başarılar diliyorum. Allah hiçbir emeğin zayi etmesin.
1: Amin efendim. İnşallah. İnşallah. Enişte Bey'e de selamımızı söyle.
0: Aleyküm selam. Çok öpüyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum.

0: Mustafa diyor ki ben de diyor ablama vurmuştum en son, kanepe kırılmıştı. Sonra babam da beni kırmıştı. Bir 20 saniye verin bana. Bir tek bir kuşak var. 20 saniye sonra bir telefon var.
1: Bu bir reklamdır.
2: Başın ağrır. Hastanede faturayı görürsün. Başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır. Daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel. Sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Cenk mi geldi? Cenk Ali. Cenk merhaba. Evet. İyi akşamlar Cenk.
3: O benim. İyi akşamlar. Merhabalar.
0: Hayatımda ilk defa bir don.

0: dondurmacıyla konuşacağım. Vallahi bak.
1: Evet.
0: Ya bu dondurmacılar dondurmaları sattıktan sonra bunların bir kabilesi var. Oraya gidip saklanıyorsunuz gibi. Ya hiç dondurmacı tanıdığım yok. Kimseyle. Sen tanıyor musun hiç kimseyi? Sen tanımıyorsun.
2: Bir tane galiba var. O da Esenler'de bir dondurmacı.
0: Şimdi bir tane de var. Cenk Ali var.
2: İki tane.
1: O benim.
0: Siz kendiniz mi yapıyorsunuz efendim dondurmaları?
1: Tabii kendi imalatım. Kendim imal edip satıyorum.
0: Sadece. Nasıl yapıyorsun lan dondurmayı? Biraz anlatsana bize.
1: Birazcık salep, birazcık şeker, birazcık süt.
0: Bu kadar mı? Bitti bu kadar.
1: Tabii bu kadar. Orijinal yapıyoruz. Ve meyvelerle.
0: Meyveler koyuyorsunuz içine. Peki tabii. Meyveyi böyle rendeleyip içine direkt atıyor musunuz efendim? Bunun şurubunu yani normal... kullanan var galiba.
1: Aynen. Şurubunu kullanan da var. Ama genellikle biz ilk önce meyveyi alıp ayıklayıp ondan sonra suyla yani güzelce bir temizleyip suya basıp ondan sonra dondurucuya atıp sütün içine koyup blenderlıyoruz.
0: Güzel.
2: Güzel. Onu izlemek çok keyifli.
0: Yani bir iki ben de izledim şeyini. Merak etmiştim dondurma nasıl yapılıyor falan. Böyle TRT'de TRT belgeselde böyle bir program var. Yemekleri
1: evet,
0: nasıl
1: izlemiştim.
0: Ben çok evet izlediniz mi?
1: Çok ben izledim.
0: Çok severim. O programı çok seviyorum ben. Nasıl yemeklerin nasıl hazırlandığını, nasıl soframıza kadar geldiğini anlatıyor falan. Çok hoşuma gidiyor. Dondurma işi şimdi yaz da geldi. Hepimizin evet. Hayran olduğu bir mevzu yani. Herkesin de böyle kilit noktası vardı şuradan. Sen şimdi Bursa'dan arıyorsun. Cenk yerin nerede evet, söylesene. Belki dinleyicilerimiz gelir senden dondurma yer.
1: Hayır. Bursa Nilüfer'de. Nilüfer Altın Caddesi üzerinde.
0: Tamam.
1: PTM Camii'nin orada.
0: Bir adı yok mu oğlum? Gelip orada bağıracağız mı? Cenk abi! Dondurma alacağım. Neredesin? Mi diyeceğiz.
1: Marka olsun diye markayı söylememek için şey yaptım da.
0: Ya hassasiyetini
1: yerim. Belgia Roma dondurma.
0: Hassasiyetini yerim. Bir daha söyle.
1: Belgia Roma dondurma.
0: Anlamıyorum ki.
2: Kodlar mısınız?
0: Kodlar mısınız efendim? Anlayamıyoruz.
1: Belgia.
0: Belgia.
1: Bursa. Aynen Bursa Edirne, Lüleburgaz, Ceyhan.
0: Belgia.
1: Ankara.
0: Abi ne demek Belgia?
1: Ya normalde Bella'ydı. Sonra patentten dolayı bir sıkıntı yaşayınca.
0: Avukat dedi ki patlatırlar oğlum seni. Dedi ya hemen de işte.
1: Aynen. Biz de deriniz dediler. Tamam dedim o zaman.
0: Tamam dedim. Belgia. Evet. Ne bileyim daha böyle bir Türk ismi ya da bir bizden bir şey falan bekledim. Hani bir... Sevgili dinleyiciler alternatif dondurma dükkanı isimleri yazar mısınız kafanızdakine? Yani şu olsa güzel olur mu gibi bir şey. Cenk yani, abimize önerelim biz.
1: Varsa değiştirebiliriz yani hemen.
0: Güzel. Vallahi mı? Değiştirir misin hakikaten?
1: Değiştiririz yani. Oraya da altına da şey yazarız yani. Direkt sizin adınızı yazarız.
0: Alem Efendi bu. İsmimiz Alem Efendi bulunmuştur falan.
1: Yani, Bay Dizem Fatih Yıldırım diyor.
0: Ama şimdi muhasebesiydi, yazışmalarıydı, belediyesiydi. Uzun iş olur ismi değiştirmek gerçi. Ha?
1: Yani birazcık uğraşta oluyor ama olsun ya bize de böyle bir farklılık olur en azından.
0: Sevgili dinleyiciler bana bir alternatif dondurma dükkanı isim önerileri gönderir misiniz? Cenk abimize öneride bulunacağız. Beğenirse yapar. Şeval var mı aklına gelen bir şey?
2: Valla yala yala bitmez olabilir mi?
1: Onu yaparsak iki güne kapatırlar.
0: Kapatırlar abi olmaz o. Dur bakayım dur bakayım. Dondurmacı. Yalayut olabilir demiş. Yalayut.
2: Güzel bir şey.
0: Güzel fena değil. Yalayut'u beğendim. Nice
1: sen
0: cream.
1: De yalayut.
0: Nice cream. Ya İngilizce olmasın ya. Bizden olsun abi. Türkçe bir şeyler istiyorum. Dondur. Yok bu olmaz. Yalayut bir tane daha geldi. Külah keyfi.
2: Çok.
1: O da olabilir. Ya bu iş kötüye gidiyor. Bence isim böyle kalsın.
0: Dur bir dakika oğlum. Hemen saldın şeyleri ya. İki top mutluluk.
2: Çok böyle.
0: Ama yönlendiriyorsun. Adam belki dört top alacak. Yani.
1: Aynen öyle.
0: Batarız oğlum olmaz öyle.
1: Aynen öyle.
0: Dur bakayım. Bursa'dan selam. Bu akşam gideceğim diyor. Osman diye bir dinleyicimiz. Osman Tuman. Dükkanına gelecekmiş.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım. Fatih Yıldırım'ı dinleyip geldim diyenlere %50 indirip.
0: Ay batarız yapma bunu. Bursa'daki olsun dinleyicilerimize yani. Duyurulur. Neredeydin? Nilüfer'deydin değil mi?
1: Nilüfer Hatun Caddesi'nde.
0: He. Nilüfer'de Altun Caddesi.
1: Nilüfer Hatun.
0: Pardon. Ulan bir de Nilüfer'i çok iyi bilirim ha. Nilüfer Hatun Caddesi'nde. Evet. Merkezde mi oluyor bu? Nerede oluyor?
1: Ateviler Barış Mahallesi. Merkez oluyor. FSM'yi bilirsiniz Bursa'yı biliyorsanız.
0: Evet biliyorum.
1: Onun bir alt caddesi kalıyor.
0: Alt caddesi de tamam anladım nerede olduğunu tahmini anladım. Bursa'daki dinleyicilerimiz gitsinler Cenk abimizin dükkanından dondurmalarını yesinler. %50 indirimli yiyorlarmış şimdi öyle söyledi. Ama ağanın eli tutulmaz tabii yani. Şimdi dinleyicimiz de der ki hayır ya istemiyorum kardeşim bizden destek olsun. Hani %100'ünü aldı.
1: Tabii tabii hiç itiraz etmeyiz direkt kabul edersin.
0: Yok senin için. Tamam yani dinleyicinin artık şeyine bağlı. Lütfen gidin dükkanın adını bir daha alayım. Neydi şu anki dükkanın adı? Belgia.
1: Evet. Belgia. Çok doğru.
0: Belgia. Bir top ne kadar diye bir soru gelmiş. Ne kadar bir top?
1: Bir top 50 TL.
0: Bir şey değilmiş.
2: Aa,
0: ya.
2: Çok uygun valla.
0: Çok uygun valla. Evet. İstanbul'da çok pahalı. 200-250 lira ya. 150-250 o civarda.
1: O zaman yakında İstanbul'a yeni şubeyle hizmetinizdeyiz.
0: Abi ne koca yürekli çıktı. %50 babama yapmam yazmış bir dinleyicimiz efendim. %50.
1: Tamam bu zaten çok ekstrem bir durum yani. O yüzden
0: var oğlum.
1: Güzel
0: var.
1: Bir şey yani.
0: Hakiki Cenk'in dondurması. Aa çok güzel bir isim geldi Cenk.
1: Evet.
0: Dondirik. Dondirik. Çok beğendim.
1: Hafif kilo da var tam benlik.
0: Dombilik misin yoksa?
1: Yani.
0: Hafif kilo da var diyor benlik diyor.
1: Aynen. Yani 1.78 boyum var 90 kiloyum.
0: Evet bir tık böyle hafif etine dolgun.
1: Aynen.
0: Ne yapıyorsun oğlum? Ya. Yaptıklarını ilk sen mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Niye öyle kilo aldın?
1: Aynen. Ya benim dondurmayla çok aram yok aslında biliyor musun? İçinde olduğum için mi artık bilmiyorum.
0: Ha.
1: Normalde ama...
0: Ay, sorumun cevabını alamadım da ben ona ha dedim. Yani hala niye kilo aldığını soruyorum. Niye kilo aldın peki?
1: Yani fazla yemekten, özellikle geceleri yemekten. Bizim yemek düzenimiz tamamen yazın değişiyor. Hep evet. Gece kapatınca, yemeğe gidince bombireye hak ediyoruz.
0: Hak ediyorsun peki. Çok mutlu olduk seninle konuştuğumuzu.
1: Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Gelecek olanlar var ama altını çizeyim.
1: Tamam.
0: İsim önerileri geldikçe de ben yayının sonuna kadar okuyacağım. Kulağım burada olsun. Çok öptük. Cenk'cim tamam, görüşürüz. Buyurun. Var ol.
1: Eyvallah. İmanet yaparken sizi dinliyoruz zaten.
0: Eyvallah.
1: Çok sağ ol.
0: Selam ederim.
1: İyi akşamlar.
0: Süt topu. Cenk abimizin ismiyle buldum diyor. Diyor ki Cenk Aver. Hani Cenk Aver'den bir yönlendirme. Evlere servis var mı demiş. Evlere servis...
2: Evlere senlik, evlere servis kızımız.
0: Dondurmamız var diyeceğim. Şarkıyla mi hiç edemedim. Efendim, ben de 1.78 boyunda 90 kiloyum. Bursa'da olsam gider benzerliğimden %100 indirimle yerdim. İş CNM. İş CNM. Çok yakınım diyor ya, bedava olmazsa gitmem. Ya git tamam ben ödüyorum parasını, git git. Cenk abimizi yalnız bırakmayın. Bu sıcak yaz akşamında
2: ay ne gidermiş.
0: Yerli esnafı destekleyelim. Tabii gitmez mi şimdi dondurma olsa yemez miyiz?
2: Neyli yerdin?
0: Neyli yerdin? Benim bellidir ya. Limon, kivi, ha. Beyaz.
2: Sen ekşicisin.
0: Yok ekşici değilim ama dondurma da gidiyor yani. Hmm. Kivi mi dedim ben az önce?
2: Evet.
0: Yanlış söyledim. Kavun. Özür dilerim. Limon, kavun, beyaz.
2: Ay, güzel tercih.
0: Bir de böyle bazı Etiler civarı yerlerde böyle zengin muhitlerinde falan... Dondurmacılar var ya garip garip isimler var. En sevmediğim şey. Dondurmacı dediğin şöyledir abi. Abi şundan. Şu. Bir de şundan.
2: Ne biliyor musun? Bir tane beyaz. Bir yeşil. Bir mavi abi.
0: Biz de dondurma rengiyle söylenir ya. Afrikan mı vereyim diyor. Ne Afrikan işte. Ver siyah ver ya. Ver kakao ver kardeşim. Kısa bir ara sonra diğer telefonlar. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Babalar Günü hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son

0: 21 Haziran. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. Mediamarkt.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Adile.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt.

0: afiyetle ye. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atosun gözünde, gözler
4: üstünde. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: bizde.
1: Son kez.
2: Geldi mi?
1: Sayenizde.
2: Ercan Baba teşekkür ederiz. Belgin Hanım durdunuz. Son telefon oldunuz efendim. Sizinle kapatacağız. Evet.

0: Evet.
1: O kadar bekledim, o kadar mesaj attım ki en sonunda şey dedim. Beni taciz davasına verecekler dedim. O kadar çok mesaj attım.
0: Asla efendim, böyle bir şey olur mu, taciz davası falan? Lütfen aramızda çözebiliriz.
1: Aramızda halledebiliriz bence bunu.
0: Belgin Hanım neredesiniz? İzmir'desiniz.
1: Evet, İzmir'deyim.
0: Son telefon hemen soralım efendim. En son neyle hava attınız Belgin Hanımcığım? Var mı böyle hava atma sebebiniz?
1: Valla ben genelde hep hava atanları dinliyorum.
0: Telefonunu diğer kulağına alsana, pıt pıt pıt sesler geliyor, bir şey ötüyor, bir şey oldu, anlamadım.
1: Senden sonra ne fark edecek ki?
0: Hı.
1: Şimdi ben hep...
0: Ben de aynı fikirdeyim seninle. Sağdan sola bir şey değişmeyecek. Değişmedi zaten. Ben niye böyle bir şey... Genelde düzeliyor da düzelmedi. Şu an düzelmedi ya. Bağırarak konuşuyor ya, ondan patlıyor galiba. Sakin
1: kesin
0: konuş.
1: Yok.
0: Sakin konuş bakayım, böyle bir sakin
1: tamam.
0: Konuş. Sakin konuş.
1: Tamam.
0: Şimdi anlat bakayım.
1: Ben genelde hep bana hava atanları dinliyorum. Bir tane arkadaşım var. Yurt dışına çıktı. Sen biliyor musun dedi, Balkanlarda bir göl var dedi. Yo bilmiyorum dedim. Nasıl bilmezsin ya, fakir dedi bana. Dedim ki yo fakir değilim. Dedi ki fakirsin fakirsin. Erkan fakir köpek yaptı bana.
0: İnanmıyorum. Saçmalama. Böyle bir şey olur mu ya? Ben şok, ellerim titriyor şu anda. Çevreni değiştir hemen. Sesin,
1: ama öyle.
0: Senin sesin gitmiş. Ne oldu, çok doldurma mıydın? Ne oldu, niye sesin gitti öyle? Birine mi bağırdın?
1: Yok, bağırmadım. Birazcık oğlum dün beni sinirlendirdi. Ona birazcık kızdım.
0: Bugün ondan de hep dertte analar arıyor beni. Behiye bir, Belgin
1: ya
0: iki.
1: Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Çocuk birinci sınıfta.
0: Durmuyor.
1: Ders çalışmıyor.
0: Ders çalışmıyor. Ders sanayiye gitsin ya. Okumayacak belli zaten ya.
1: İstiyor babası elektrikçi diyor. Ben diyor senin yanına gelip de çalışayım, paramı kazanayım diyor.
0: Vallahi babam bir meslek erbabı olsaydı şu an beni dinlemiyordunuz. Yemin ediyorum bak, samimi söylüyorum ya. Babam keşke bir meslek erbabı olay. Ya meslek erbabı zaten bu arada ama... Yani böyle ne bileyim işte marangoz, kasap, işte elektrikçi falan, böyle bir şey olsaydı... Alırdım dükkanı, yürütürdüm giderdi ya. Hiç
1: yok
0: öyle bir şey
1: yok. Bizim dükkanımız yok. Bizimki de çalışan.
0: O zaman çocuk okulu bitirsin çabuk. Okusun o çocuk.
1: Benim iş yerime geliyor, diyor ki anne diyor burası diyor çok güzel, yok oğlum diyorum değil, yok anne burası çok güzel ben burada kalayım diyor. Çocuk ya elektrikçi olacak ya tekstilci olacak, başka bir şey yok yani bunun.
0: Ne olsun, nedir yani, ne istiyorsa.
1: Ya işte,
0: okulda var mı hedefi, okulda şunu okuyayım bunu okuyayım var mı bir şey, yoksa gelişine vuracak mı?
1: Vallahi şimdi seni dinlese diyecek ki ben radyocu olayım.
0: Kaç yaşında bu çocuk ya?
1: Bu çocuk herkese göre renk değiştiriyor, ben ne diyeyim ki ona.
0: Çocuk da bukalemun ya bu, resmen bukalemun ya.
2: İkizler Burcu.
0: İkizler mi çocuğunuz?
1: Balık Burcu.
0: Balık Şevval be. Birini tuttur Şevval be. Lan birini tuttur ya vallahi ya.
2: Ama hanımefendiyi tutturabilirim.
0: Hanımefendi Burcu ne Şevval?
1: Biraz önce söyledim ya zaten.
2: Burcunuzu söylediniz mi?
0: Söylediniz mi? Nerede? Evet. Ben duymadım.
1: Tamam, duymadıysanız tahmin alayım.
0: Dinleyicilerimiz duydu mu? Şizofren olabilir misin acaba Belgin?
1: Ya hayır. Söyledim.
0: Söylemiş. Ne Şevval, sen söyle bakayım tahminini.
2: Koç mu? Değil.
1: Hayır.
2: Değil değil, tamam.
0: Duymamışız belli. Neymiş Burcun?
1: Siz ya beni dinlemiyorsunuz.
0: Neymiş Burcun, neymiş?
1: İkizler.
0: İkizler. Ha. Kız dinliyoruz da sesin kısık ya, orası demek ama ikizler falan.
1: Ya,
0: İkizler. Orada duymamışız olsun. Yani. İkizler.
1: Olsun. Araya karışmışım ben.
0: Karışmışım. Peki Belgin Hanım, çok mutlu olduk efendim.
1: İsminiz de,
0: isminiz de ne güzel ya. Ben çok severim Belgin ismini vallahi yani.
1: Vallahi benimki çok tesadüfi bir isim. Rahmetli babam cebine yazmış, kağıdı koymuş. Gitmiş, o zamanlarda telefon melefon yok. Kağıdı kaybetmiş, sırada ona gelmiş. Demişler ki ne koyacağız? Demiş ki vallahi ben kağıdı kaybettim.
0: Haydi.
1: Demiş ne yapacağız? Abla demiş senin adın neyse onu yaz, onu koy yani çocuğa ismini.
0: Nazmiye olaydı. Nazmiye de Nazmiye de güzel isim, kötü değil
1: ya
0: yani.
1: Nazmiye de güzel isim de ya. Hilmiye, Cevriye, Obu olsaydı ne yapacaktı?
0: Hadise olabilirdi adın mesela.
1: Hadise yatırdık o zaman.
0: Her şey olabilirdi peki. Belgin görüşürüz, var ol.
1: Teşekkür ederim. İzmir'e selam. Şey, tişört istiyorum, sticker istiyorum.
0: Bedava vermiyoruz, soru soracağım.
1: O kadar güldük.
0: O kadar güldük mü?
1: Güldük, iki muhabbetin birini kırdık burada.
0: Tamam, bir soru sormam lazım, başka türlü evet. Veremem.
1: Bazen elim ayağım birbirine karıştı toy.
0: Evet, bir soru soracağız. Ne soracağız? Bir tane soru sormamız lazım. Ya normalde verememem lazım. Bir tane hakkım vardı, onu da verdim ama neyse artık yarının kotası.
1: Yarın hakkını ver, bir şey olmaz.
0: O zaman öyle yapalım babacığım. Tamam mı? Sesin kısık diye veriyorum hani, şifa olsun diye.
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam, dur bir soru sorayım. Ne sorayım o zaman? Hangi konuda iyisin? Tarih, coğrafya, ilim, bilim bir şeyler var mı böyle iyi olduğun bir
1: çocuk
0: konu?
1: Çocuk.

0: Şöyle sorayım o zaman. İlk kaç ay anne sütü önemli?
1: Vallahi bizimki emmedi de 12 ay.
0: Bizimki emmi, o bilgi de veriyor bu arada. Hani çocuk niye böyle onu anladık. Doğru cevap be, doğru cevap diyelim. İlk 6 ay diye biliyorum ben ama olsun.
1: Boşver, 12 aydır o.
0: Tamam, sen öyle diyorsun öyle diyorsun. Peki hemşire Belgin'le konuştuk. Belgin, görüşürüz, var ol.
1: Görüşürüz, teşekkür ederim.
0: Hoşça kal. Kısa bir ara sonra final.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Eximbank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
1: var. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
13: İklimsa. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
15: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba

0: Yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

çok ciğerli okuyor. Ablanın bir derdi var. It's strange. Couldn't see in my way. Hey, now go. Ben gider inceden kaçar. Karpuzlu akşamlar diliyorum. Yani yediğiniz lezzetli, sulu sulu karpuz zamanı. Zaten şarkıda da onu anlatıyor. Caz diyor, sadece karpuz. Caz karpuz. Efendim veda zamanı ama bir minik duyuru. TVS Motosiklet'te peşinat artı 9 taksit fırsatı var. Özellikle TVS Jüpiter 125'e mercek tutuyor Uğur motorlu araçlar. Çünkü neden? Şehir içi trafiğine en pratik, en konforlu çözümü TVS Jüpiter 125. Tasarımı modern, sürüş konforu var. Günlük ulaşımda adeta bir süpermen. Uğur motorlu araçlar güvencesiyle tüm showroomlarda bulabilirsiniz. Peşinat artı 9 taksit fırsatı bir süre daha sizinle efendim. Tüm modelleri, güncel fiyat bilgileri de web sitesinde var. Uğur motorlu araçlara, Aydın Nazilli'ye selam ederiz. Yerli ve milli markamız Uğur markasının kullanıcılarını düşündüğü kampanyalar bunlar efendim.

0: Veda ediyoruz, gidiyoruz. Şahane bir akşam olsun. Yarın sabah 7'de tekrar burada olmak için şimdi aranızdan ayrılacağız.
1: Canoşki.
0: Pardon, yanlış jingle. Bu değil. Bu sayfayı kim değiştirdi ya? Ben tabii ki.
2: Kafa açan uzman.
0: İsimli radyo şovu için tekrar burada olacağız. Şevo, teşekkürler canım benim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Canım Şevo da bize eşlik etti. Çalan şarkının adını söyler misiniz demiş Aslı Hanım. Just Karpuz. Şarkının adı o. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
6: Bir adım önde.

0: taraftarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
8: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
9: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
12: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
13: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
12: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
14: Reklam.
15: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
16: Saat 20. Bu bir reklamdır.
17: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
18: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
17: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
18: Allah'tan.
17: Sigortadan hallederiz.
18: Sigortadan halledemeyiz.
17: Niye halledemeyiz?
18: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Tuvaletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde. Reklam.

0: Birazdan. Reklam. Reklam.
1: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
0: Reklam.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

Herkese merhabalar, ben İrem Derici. Kim özleyecek, kim ağlayacak? Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi. Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Seyyar botoks ve yağ aldırma işlemleri yapan sahte doktor yakalanmış. Bu inanılmaz. Seyyar bu başka mu? Bir ülkede olamaz bu.
1: Gezici botoks ya.
0: Gezici botoks.
1: Şöyle nasıl geziyor?
2: Kardeşler, botoksçuluğa hoş geldiniz. Botoks, dolgu, jawline, kaş göz gerdirme, kaş bıyık alımı, ağda, komple ağda, röfle, hepsi mevcuttur efendim. Servisimiz 14-16 saatleri arasında Kadıköy sahilde bulunacaktır.
3: Botoksçu bey, botoksçu bey, geçen hafta yaptırdım, attı botokslarım valla.
2: İzleyicim, botokslar atmaz. Bu hafta üzerinden mi geçeriz, tekrardan üzerinden geçeriz.
3: Valla şikayet edeceğim sizi polise ha.
2: Hayır hayır, polis karıştırmayın.
4: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Bir güzellik yap bakayım. Gece benimle kalsan da. Uyumazsa da. Var elimden.

Hanımlar beyler, herkese şakşamlar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 17 Haziran, yıl 2026, günlerden çarşamba. Alem FM'de Serdar yayında. Da.

0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Şimdi hemen 22 mesajına bakıyorum. Hemen bakıyorum. Dur bakalım. İyi geceler. Bu geceki yayın sarışınlara gelebilir mi? Sarışınlara mı? Seni hınzır seni. Bakalım. Adem. Bir dakika, nerede? Hatta şöyle yapayım, evet. Adem. Bir bak bakalım. Bu geceki yayın sarışınlara gelebiliyor mu? Ben de o arada gelenleri karşılayayım. Bak bakayım gelebiliyor mu? Hoş geldiniz Selma Hanım. Nasılsınız? Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Burak Bey merhaba. Beyza Hanım merhabalar. Samet Bey, ooo, nerelerdesiniz? Herkes içeride. Buyurun, buyurun. Gecemiz başlamak üzere. Neslihan merhaba. Cansu Hanım, yerinizi ayırdık. Tek kişi misiniz? Peki. Ercan Bey, nerelerdesiniz? Uzun zamandır görmüyorum sizi. Enver Bey merhaba. Arkadaşlarınız içeride. Buyurun, sizi şöyle alalım. Mehmet Bey merhaba. ...112'den Kürşat. Merhaba Kürşat. Hoş geldin. Hoş geldin.

Evet, yayın sarışınlara geliyor. Bir dakika, Ozan ciddiyet, bir saniye. Tamamız herhalde, değil mi? Nereden? Şuradan dur. Heh, tamamdır. Bakalım nerede? Şuradan şöyle, tamamdır. Yayın sarışınlara gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. Başlıyor sarışınların yayını. Kıskanç kadınlar bunu sadece sarışın kadınlar olarak yani. Erkek olarak mı sarışınlara ilgi? Sarışın ya, normal insan yani, anlatabiliyor muyum? Kıskanç kadınlar maalesef aramızda çok var. Ya Filiz Akın ne kadar güzelmiş arkadaşlar. Özür dilerim, Filiz Akın dedim, beni andı. Ne alaka bilmiyorum ama Emel Sayın, Emel Sayın. Hani bir gece bir gün şöyle bir muhabbet oldu yayında. Dedim ki gece yatacağım. Emel Sayın'ın Mavi Boncuk filmi denk geldi. Böyle maşallah yani, öyle bir güzellik ki kilitledi beni ekrana. Hani uyuyacağım uyumadım, 100.000 kere seyrettiğim filmi bir kere daha seyrettirdi sevgili Emel Sayın'ın güzelliği. Yayına geldim, dedim ki ya bu ne güzellikmiş ya, bir bakar mısınız gözünü seveyim dedim. Abi Emel Sayın'ı kıskandılar ya. Emel Sayın'ı kıskandılar ya. Bildiğin kıskandılar yani. Oysa ki... Alem Buysa Kral sizsiniz sevgili dinleyenler. Buyurun bakalım. 0536-901-8902 0536-901-8902. Şimdi normalde hani çok böyle 40 yılın başı binde bir böyle yoklama yapıyoruz. İşte bana sadece ilinizi söyleyin ya da dünyada neresindeyseniz ülkenizi söyleyin diyorum. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Bana sadece adınızı yazıyorsunuz. Sesimin ulaştığı her yerde herkese, ben de herkese hoş geldin mesajı veriyorum. Okuyabildiğim kadarıyla. Hani normalde şey yapıyoruz ya, işte nereden dinliyorsan oraya yazıyorlar, işte Mersin, Kanada, Amerika falan gibi. Bugün sadece bana adını yazıyorsun, adını. Adını yazıyorsun. Bu böyle ufaktan bir yoklama gibi bir şey. Kimler aramızda bakacağız. 0536-901-8902 0536-901-8902. Gecemiz var, kapıda bekliyorum sizi. Buyurun bakalım. Karşılamadayım ben. Buyurun bakalım.

Bu arada böyle özlü şeyler sonradan hatırlayınca insana, hani az önce Emel Sayın'la Filiz Akın'ı karıştırdım ya, hani Filiz Akın'ın geçtiğimiz yıllarda vefat ettiğini üzülerek hatırladım şu an. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmet, hani öyle derler büyükler, rahmet istedi diye. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin amin amin. Şimdi bakıyoruz. Evet. Erhan, İdris, Meryem. Meryem, Merve. Harun. Oo Betül, hoş geldin. Merhaba. Masanız içeride. Betül. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldin. Buyurun. Fatma Hanım merhaba. Oğlum Fatma Hanım geliyor. %50 indirimi vardır. Özlem Hanım merhaba. Neredesiniz? Arkadaşlarınız içeride. Merhaba. Dilek Hanım merhaba. Sevim. Deniz. 3 tane Deniz alt alta biliyor musun? İlker, Bahar, Ömer, Nur Efşam, Mahmut, Beyazıt, yine Deniz, Allah Allah, Nazmi, Ercan, Abdullah, Beyza Nur, Lütfi, işte burada, Lütfi burada, Lütfi burada ya. Çocuk uyumuyor, ona göre yazın sevgili dinleyenler. Lütfi, orijinal Güldüm burada, hadi bakalım. Kurye İbrahim, peki. Şam babası baba olmuş. Alem buysa kral benim. Alem buysa kral benim. Aslan, Musti, Esra, Sertap, Uran, Cihangül. Tabii ki dinlemedeyiz Merve. Merhaba, Şükran, Ali Osman. Bu alemde Ali Osman'a meydan okuyacaksan onun kaç silah taşıdığını bilmelisin. Ali Osman. Halil. Doğan. Ayhan, Sercan. Efe, Özgür.

0-536-901-8902 0-536-901-8902 Ceren, Efe, Cansu, İlhan, Cabbar, Gizem, Sibel, Alper, Nisa, Nur, Özgür, bir sürü bütün isimler burada. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Yine gecenin bu saatinde bir deli stüdyoda konuşacak, birçok akıllı insan gülecek. Sağ olun, yıllardır beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Önünüze saygıyla eğilirim. Sağ olun. Şurada bir kardeşimin mesajı var. Demiş ki, abi bir yıldır üniversite radyosunda yayın yapmak için hazırlanıyorum. Hep bir bahane bulup yapmıyorum. Senin gibi yapamayacağımdan korkuyorum. Oo, benim gibi nasıl yapayım? Benden çok daha iyisini yapacaksın. Oğlum yok mu hiç etrafında gaz veren yok mu ya? Allah Allah. Hiç yok mu yani? Benim gibi yapıp ne yapacaksın zaten? Yapılmışı var oğlum. Sen benden çok daha iyisini yapacaksın. Üniversite radyosundasın. Yap, bize link gönder, yayında duyuralım. Herkes dinlesin. Parantez içinde utanıyorum yazmış. Lan program yapmak utanmaz allanmazım o zaman ben ya. Vallahi billahi utanmaz allanmazım. Ben de utanma ne zaman oluyor biliyor musun? O da bayağıdır olmuyor. Yeni ayakkabı mı almıyorum nedir? Eskiden mesela böyle çocukluk yıllarında yeni ayakkabı giydiğimde çok böyle utanıyordum. Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyordum. Yeni ayakkabı giydiğimde. Böyle okulda falan filan giydiğimde. Hani böyle herkes böyle sanki bana bakıyor. Yeni ayakkabı almış, utanmaz herif filan gibi. Gereksiz bir utanç. Tripe giriyordum yani. O zaman şöyle yapalım, bugün triplerle başlayalım mı? Olur mu? Bugün triplerle başlayalım. Değerli dinleyenler, içimizde en komik triplere girenlere canlı yayında bir adet Sarıyer Kola'dan bir adet Alem FM tişörtü diyecektim, onu gündüz dağıtıyoruz. Geceleri Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü dağıtıyoruz sevgili dinleyenler. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hedaya. Tişörtler ilk partideki herkese hemen hemen gitmiş. Hani yazıyorlardı, tişört nerede, tişört gelmedi, tişörtüm nerede, tişört nerede, tişört... gel bir fotoğraf çek de bizi de etiketle bari. Hani bir fotoğraf çek, bizi de etiketle. Gündüz bana fotoğraf gönderdiler, tişört geldi teşekkür ederiz diye kargoyu çekip göndermişler. Aşk olsun ya. Yani vallahi billahi aşk olsun ya. Harbiden. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenler. Seni ne tribe sokuyor, bununla başlıyoruz. Bu... Özür dilerim, sinek saldırdı. Bu başlangıç konumuz. Sonra değiştiririz değiştirmeyiz. Ben bunu bilmem. Hani önümdeki yıldızlarda, benim önümde bir defter var burada. Daha önce işlemiş olduğumuz konulara ben böyle şeyine göre, katılıma göre, orana göre ya da okuyamadığım mesaj sayısına göre şey yapıyorum. Yıldız atıyorum. Bunda da 1, 2, 3, 4 yıldız var efendim bunda da. Vallahi bunda da 4 yıldız var yani bunda da. Spor şakası yapayım mı? Neyse yapmayayım, linç yazıyor. Linç yiyorum. Linç yiyorum. Hani oğlum hani mizahın... şey yoktu yani nasıl söyleyeyim, hani evrenseldi, her şeyle alakalı şaka yapılabilirdi filan. Yapıyoruz, komik olur, kızıyorsunuz. Nasıl olacak şimdi? Neyse, sizi ne tribe sokuyor sevgili dinleyenler? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sizi tribe sokan şeyler. 536-901-8902. Siz yaza durun. O arada mesajlar bir kendini toparlasın. Ben de şu üniversite radyosunda program yapacak olan kardeşi bir arayayım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hani arayayım derken özel konuşmayacağım. Yayında konuşacağız. Neyden utanıyormuş? Utanıyorum dedi, olmadı. Bana ayıp oldu yani. Ben şimdi utanmaz allanmaz gibi oldum ben. Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl? Bütün eski sevgililere gelsin o zaman. Buyurun. Dur bakayım ben. Çocuk, arıyorum seni.

Kardeşe ulaşamadık, telefonu kapalı. Yine bir istihbarat ajanı. Ya bazı şeyler vardı, arkadaşlar vardı. Onlar size hayatınıza denk geldi mi? Mesela WhatsApp'tan yazışıyorsun, arıyorsun mesela. Kapalı telefonu, arıyorsun kapalı. Yazıyorsun, arıyorum kapalı, şey yazıyordu mesela. He evet, WhatsApp ayrı bende. WhatsApp ayrı numaradan kullanıyorum filan. Niye ki? Niye ki ya? Allah Allah, neden yani?

Çocuğa şey de verecektim. Milli takım tişörtü de verecektim. Hani ilk yayınında giysin falan filan diye ama yok. Milli takım formam geldi Serdar. Ama kocam kaptı. Artık bir tane daha. Oo yani. Hani geldi derken hani nerede, hani fotoğraf nerede? Bir fotoğraf gönderseydi, bir şey yapsaydınız ya. Vallahi biliyorum. Bu Instagram'da sapıttı sevgili arkadaşlar. Ben yeni gönderilen mesajları benim şeyime, kutuma düşmüyor galiba. Değil mi? Evet Allah, düşmüyor. Şey oluyor. Yani ben elimle girip görmek zorunda kalıyorum filan. O da kim beni etiketledi, ne yaptı, ne etti hiç bilemediğim için. Ya bir garip ya. Yine bir sıkıntı var ama anlamadım yani. Bilemiyorum yani. TikTok zaten ayrı başlı başına bir şey. Geçen gece sabah saat 4'e kadar TikTok yetkilisiyle yazıştım. Benim telefon şakama özgün içerik değil diye ihlal gönderiyor sevgili dinleyenler. Benim telefon şakama. Benim. Dedim ki bu ne saçmalık, cevap yok ona. Bana diyor ki yardımcı olacağım bir konu var mı? Var kardeşim diyorum, bak mal ortada, benim. Görüyor musun, profile gir bak. Evet benim. Şaka benim. Evet. Özgün içerik değil diyorsun, ben anlamadım bunu diyorum filan. Yardımcı olacağım başka konu var mı diyor. Hırsıza çanak tutan hiç kimseyi sevmem. İstediği kadar global bir firma olsun. Hiç kimse hırsızla iş yapanı. Bilmeden de hırsıza yardımcı olmayacaksın abi. Gösterdik işte sana. Link gönderiyorum. Diyorum ki mesela, hani bu video bana ait diyorum. Bana cevap geliyor mesela. Bana cevap geliyor. Gönderdiği şey Portekizli bir sanatçının konser görüntüsü. Bu size mi ait diyor. Oğlum ben sana onu göndermedim ki ya. Bu bizim WhatsApp'taki benim eski manita TikTok'a mı geçti nedir anlamıyorum. Vallahi anlaşamıyoruz bu TikTokçularla. Zerre kadar da umurumda değil. O ayrı bir dava ama bir kitle var orada. Bir de şu var. Ben içeriklerimi paylaşmasam bile el alem paylaşıyor efendim. 15 milyon 20 milyon etkileşim alınca insanın canı sıkılıyor. Adamın canı sıkılıyor yani. Canı sıkılıyor, bildiğin canı sıkılıyor. Oğlum Engin adında bir adam bana telif atmış Serdar Gökalp şakasından. Hani video bana ait diye. Manyak mıdır nedir vallahi bu insan? Ben anlamadım ya bu insan. Hakikaten. Vallahi anlamadım. Neyse dur bakayım. Nerede? Şuradan şöyle. Evet ben. Bakalım sizi ne tribe sokuyor. Serdar Bey şu an Türk medyanın önündeyim. Şirketin önünde misiniz? Ama ben değilim. Nasıl olacak? İşte onun için diyorum, keşke Adem'le falan yazışsanız gelmeden önce. Hani haberimiz olsa. Ben değilim abi. Ne yapalım şimdi? Bilemedim. Güneş gözlüğü takıcı oluyor bana da. Herkes bana bakıp bir şey söylüyormuş gibi demiş efendim. Güneş gözlüğü değil mi? Hanımın rüyasında beni başka biriyle gördüğünde uyanınca o gün bana komple trip atarak geçiyor demiş efendim. Konu o değil abicim. Yemek yerken ağız şapırdatılması. Erkek arkadaşımın Instagram'daki her fotoğrafını, videosunu beğenen kızlar beni acayip tribe sokuyorlar abi. Çok kıskanıyorum. Elin adamını beğenmeyin arkadaş demiş efendim. Demek beğenilecek bir tip yani. Demek. Şu an otobandaki tırlar tribe sokuyor. Ne yapacakları belli olmuyor. Saçımı sarıya boyayınca Barış Alper'e benziyorsun dediklerinde tribe giriyorum. Niye canım? Beni kalabalık ortamlar tribe sokuyor. Club, kafe tarzı yerler. Şu trafikte offsetten kaynak yapan adam. Önüme doğru girecek diye tribe giriyorum. Benim önümdekine sıfır yapışıp öyle giriyorum demiş efendim. Yolda yürürken önümdeki insanların çok yavaş yürümesi. Sallana sallana git. Aha pardon. Oo, bu bende olur. Bir şey söyleyeceğim, panik yok. Mecburen bir ara vermek zorundayım. Burnum kanıyor sevgili dinleyenler. Panik yok, panik yapılacak bir şey yok. Bu yapmış olduğumuz spordan dolayı senede bir iki kere bana olan bir şey. Mecburen bir ara veriyorum, geleceğim. Ademciğim olay sende.

0: öğrettin? Ne yapıyorsun mesela kızlarla alakalı? Şeyin nedir mesela muhabbet? Ben şimdi kızım, tamam mı? Nerede olalım? Hadi gel, senaryoyu sen kur. Bana bir yanaşmayı dene bakayım. Yani yanaşman düzgün mü acaba?
1: Romantik bir yerde olalım yoksa sakin.
0: Seni hınzır. Nurettin, aklından neler geçiyor? Haylaz adam.
1: Şey yapalım abi ya, teknede olalım.
0: Nur, evet yerler. Tekne, tamam, sakin bir yerde olalım Nurettin. 3, 2, 1 başlıyoruz. Nurettin, teknen ne kadar güzel.
1: Teşekkür ederim, her zamanki halidir. İçinde sen yoksun bence, o kadar da güzeldir.
0: Ahenkle sallanıyor Nurettin teknen.
1: Bir kahve ısmarlayayım sana teknede, ne dersin?
0: Peki bir kahveni içerim o zaman Nurettin'cim.
1: Abi gel, abi diyorum.
0: Abi
1: ya.
0: Mi?
1: Bak, heyecanlandırdın beni.
0: Abi diyor kız.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Şimdi bir skeç canlandıracağız. Siz, ben ve Adem ilk buluşmayı gerçekleştireceğiz. İlk buluşmaya Adem babet ayakkabıyla gelmiş, tamam mı? Evet Adem gel. Merhaba, sizsiniz galiba de. Çek sandalyeye otur. Evet.
1: Merhaba. Sizsiniz galiba.
0: Merhaba.
1: Bu hanımefendi kim?
2: Arkadaşım Merve.
0: Merhaba, memnun oldum. Adınız ne?
1: Muhit.
0: Muhit derken böyle semt gibi mi, nasıl? Yani şey, mahalle gibi mesela. Bizim Muhit derler ya mesela. Muhit Bey, ne iş yapıyorsunuz Muhit Bey?
1: Yatçıyım ben. Yatlarım var.
0: Ay vallahi yatı var.
1: Hiç bindiniz mi yatağa?
0: Gezdirdiler birkaç yatta. Ben biraz espritüelimdir de Muhit Bey.
1: Evet, size daha muhabbetimiz iyi oldu.
0: Yapayım mı böyle sen? Geldikçe yapayım mı şakamı?
1: Yapar mısın?
0: Anladım. Aslında evde de söylediler o kadar şakanı yap çıkmadan önce diye ama... Dışarıda da geliyor, bir bastırıyor bazen şakam, tutamıyorum şakamı. Hemen yapıyorum şakamı.
1: Benim yatıma da yapabilirsin bu arada.
0: Tabii tabii, şu peçeteleri verir misin, şakam geldi. Muhit'ciğim ayakların kaç numara?
1: 50.
0: 50 mi? Oğlum niye insanları korkutuyorsun?
1: Niye?
0: Lan gergedan gibi ayak mı olur? 50 numara ayak mı olur ya?
1: Ama öyle.
0: Oğlum 50 numara elf olur, elf. 50 numara insan olmaz, elftir o.
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Geldim geldim sevgili dinleyenler, ha şu sesi de şey yaparsın, geldim geldim buradayım. Buradayım. Panik yok, bu yani normal, bu olabilecek bir şey. Döneminde dinlemedik efendim, döneminde hocalarımızı dinlemedik. Oğlum başlıksız çalışmayın, eldivensiz kum torbasının karşısına geçmeyin filan derlerdi. Bunlar işte hep onlardan mesela. Eldivensiz kum torbasının karşısına geçmeyin demelerini çok daha iyi anlıyorum. Hani eller mesela tavuk ayağı gibi bizde filan yani. Bu sıkıntı yok yani, paniklik bir şey yok. Sağ olun, çok da bir sürü mesaj var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Var olun, çok teşekkürler. Hani birkaç haberi olmayan var mesela. Küfürle karışık kızmış bana. Hani küfürle karışık. Bazı valla seviyor mu yoksa bu nefret sevgisi mi? Bazısını gerçekten anlayamıyorum yani. Eller tavuk ayağı değil mi? Adem çok gülüyor ona ya. Eller tavuk ayağı. Dediğim gibi işte zamanında gençlik diyeceğim ama gençlik dedi. Çocuklukta hocaları dinlemedik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Neresi bak? Sivas yayını galiba. Bu Sivas yayını. Sivas yayını mı? Sivas yayınında, evet. Duymuşlar sağ olsunlar, onlar da o tarihte oradalarmış. Beşiktaşlı boksörler geldi şeye, benim yayını ziyarete. Hani bizim kadro, benim kadro. Beraber idman takım arkadaşlarım geldi. Şöyle bir baktım, hiçbirisi tanıdığım tipte kalmamış. Birinin burnu yok. Birinin kulağının yarısı içe doğru. Mesela öbürküsünün kaşı yok filan. Sonra atıyorum işte bir tanesinin dudak böyle üste doğru patlamış falan. Böyle yani... Bizim kadroda var öyle bir şey var. Ama yani bunlar da hani şampiyon, ha madalyalı, bayrağımızı yurt dışında, yurt içinde başarıyla temsil eden kardeşlerim yani. Siz olun, hocalarınızı dinleyin. Her türlü sporda, eğitimde, onda, bunda falan filanda yani. Zamanında çocukluk dinlememiş işte, başlık tak, başlık tak diyorlardı. Ya başlık takınca da rahat hareket edemiyoruz hocam, ne alakası var falan diyorduk. Şimdi bu yaşa gelince anlıyorum hocanın niye başlık tak dediğini.

Sağ olun çok. Bir sürü mesaj var. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok thank you. Çok very much. Hani yayın anons esnasında olduğu için mecburen söylemek zorunda kaldım. Yoksa dediğim gibi. Yani haberiniz olmadan bu böyle bazen olan bir şey. Selam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Konuya devam ediyorum. Konu şu, sizi ne tribe sokuyor sevgili dinleyenler? Sizi ne tribe sokuyor sevgili dinleyenler?

0: İyi akşamlar abi. Ben bir şaka yapıyorum. Kimse gülmeyince trip atıyorum. Yetmiyormuş gibi bir de modem düşüyor. Modum herhalde. Modem düşüyor. Sonra 2 dakika eski halime dönüyorum. Ben de kendime şaşırıyorum. Şakaya gülünmemesi. Bir şey diyeyim mi bak? Şakaya gülünmemesi bozulacağın bir şey değil. Bir sonraki şakana güldüreceksin. Ona da mı gülünmedi? Bir sonrakine. Ya şimdi beni konuşturmayın. 10 sene aynı metni, aynı esprileri bilet, paralı bilet karşılığında oynayanlar var sevgili dinleyenler. Yani 10 sene aynı espriler, 10 sene, 5 sene, 10 sene. Ben bugün yayında merhaba diyorum, yarın geleyim merhaba diyeyim Serdar dün demiştin oluyor. Mesela. Bedava ya ondan böyle. Bedava ya ondan böyle. Paralı olsa hiç kimse demez mesela. Ya dün de aynı şakayı yapmıştın Serdar. Çünkü para verdi ya mesela, o kabullenme. Para verdik oğlum, ne olmaz ya. Ama bedava olunca her yerinden eleştirilebiliyor bazen. Sıkıntı yok, eleştiri bizim veli nimetimiz. Küfür hariç. Hani hep yıllardır söylüyorum. Bir nesil var maalesef küfür etmeyi, eleştiri yapmak özgürlük falan filan zannediyor. Arayalım bakalım, bize bir şaka yapsın. 2. Bir kere daha çaldırır. Ha, açtı galiba. Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, nasılsınız?
1: İyi, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz acaba?
1: Neslihan.
0: Neslihan Hanımcığım, neredensiniz?
1: Kocaeli.
0: Ben bir şaka yapıyorum, kimse gülmeyince trip atıyorum, yetmiyormuş gibi bir de modum düşüyor, sonra 2 dakikada eski halime dönüyorum, ben de kendime şaşırıyorum, doğru mu?
1: Evet, doğrudur.
0: Anladım, peki. Bize bir şaka yapar mısın, bakalım güleceğiz mi?
1: Hiç aklıma gelmedi, hiç de düşünmedim zaten.
0: Yani mesela en son gülünmeyen şakanızı anlatın bize. En son gülünmeyen şakanızı anlatın.
1: Şöyle, bizim memleketin bir atasözü var. Onu söyledim en son abimlere. Şöyle bir şey.
0: Bir dakika ama durun bir saniye şimdi. Memleket başka, en sondan bir önceki gülünmeyeni söyleyin. Ben şimdi memleket sözlerinde bazı böyle yöresel terimler oluyor sizde, çok bambaşka anlama gelen. Onun için onu diye başka bir tane bu. Gülünmeyen bir şakanızı anlatın bana. Başka. Modunuzu yükselteyim mi birazcık? Modunuzu biraz yükselteyim mi sizin modunuzu?
1: Evet.
0: Tamam. Size Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü verdim şu an.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Buyurun. Bunu bilet parası gibi düşünün. Ben size verdim bilet parasını. Buyurun güldürün beni.
1: Serdar Bey, şu an hiçbir şey aklıma gelmiyor. İnan ki hiçbir şey gelmiyor. Yani şu an aranmam bile ne güzel bir şey.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Bunları duymak daha güzel. Kocaeli'dendiniz değil mi?
1: Evet.
0: Valla İstanbul'un yoğunluğu oraya da gelmiştir yaz aylarıyla beraber, değil mi?
1: Yani evet.
0: Neresindesiniz Kocaeli'nin?
1: Derince.
0: Derince. Bizim Fatih Kocaeli'li biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz galiba.
1: Onu bilmiyorum ama
0: Fatih'i biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
0: Ha, en azından Fatih'i biliyorsunuz. Ben halüsinasyon yani görmüş olamam.
1: İsmini unuttum şu an, o Bayburtlu mesela, ben de Bayburtluyum.
0: Siz Bayburtlusunuz, yanımdakinin ismini unuttunuz.
1: Evet, ismini unuttum şu an.
0: Allah'ım şu an aynı stüdyoda olsa kahrından ağlardı. Benim yanımdakinin ismini unuttunuz, doğru mu?
1: Ya evet, vallahi yemin ederim unuttum. Ya böyle nasıl söylesem. Hayır, dinliyorum da, her akşam dinliyorum.
0: Madeneymiş hani, madeneymiş.
1: Nasıl?
0: Hani madeneymiş. Öyle bir tekerleme var ya. Benim yanımdaki madeneymiş. Benim yanımdaki madem madeneymiş. Madene inmiş. Hayri olabilir mi efendim? Hayri madene inmiş.
1: Hayır. Dilimin ucunda da şu an gelmiyor yani. O derece.
0: Ecem Nur olabilir mi? Olabilir mi? Ecem Nur olabilir mi? Abla niye bana cevap veriyorsun? Askıda kalıyorum ben. Tamam. Ondan. Umut olabilir mi? Umut?
1: Hayır.
0: Tamam peki. Fatih olabilir mi? Benim yanımdaki. Hayır. Allah, benim de başka hiç aklıma isim gelmiyor. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Ebru. Mesela.
1: Hayır.
0: Hüsnü.
1: Erkek.
0: Hüsnü.
1: Hayır.
0: Polat.
1: Hayır.
0: Polat da değil. Allah Allah. Kim ya? Bana da şimdi kafama taktın bak. Kim bu ya?
1: Ya şu an herkes bize gülüyor. İnanın yani, bu kadar değil yani.
0: Ya hiç sıkıntı yok. Bana yıllardır gülüyorlar, merak etme. Hüseyin. Bizim Hüseyin yeni.
1: Bak, Görkem değil.
0: Görkeme kadar hatırlayıp buna bulama ya. Yani, tam özelliklerinden bahsedeyim birazcık. Mesela 15
1: yeni
0: senedir...
1: Yeni evlendi mesela. Onu da biliyorum. Hani yeni evlendi.
0: Yeni evlendi evet. 2 sene oldu evet. Yeni evlendi 2 yani... sene oldu. Boyu uzun mesela. Hani boyu uzun. Doğru mu boyu uzun? Halkın çocuğu.
1: Böyle söyleyince zaten iyice şey yapmıyor.
0: Şimdi şöyle yapalım. Siz bana anlatın ben çıkartmaya çalışayım. Benim yanımdaki kim mesela özelliklerinden bahsedin birazcık. Ben tahmin etmeye çalışayım.
1: Şöyle kış aylarında kocuğuna çok erken giyiniyordu.
0: Kış aylarında kocuğunu erken giyiyordu.
1: Evet.
0: Kış aylarında kocuğunu erken. Bizim Damla reklam müdürü Damla.
1: Yok.
0: Yeliz.
1: Hayır.
0: Işıl. Fenomen.
1: Hayır.
0: Selahattin.
1: Değil.
0: Allah Allah. Kim? Radyo grubundan çıkayım mı? Dergi grubunu sayayım.
1: Yok değil.
0: Tamam başka bir özellik söyleyin. Kış aylarında gocunu erken giyiyordu da ben anlamadım kim olduğunu. Başka söyleyin.
1: Ya az önce burnunuz kanadığı zaman ismini söylediniz. Yine yok.
0: Yine mi yok?
1: Yok.
0: Yani Allah Allah. Kim olabilir ki ya? Kim olabilir? Ya bazı dinleyiciler de yazıyor orada. Ya sevgili dinleyenler gerçekten mi? Ciddi misiniz ya? Bazı dinleyiciler de bana yazıyor. Ya Serdar işte söyleyeyim bana. Adem'den bahsediyor diyor. Vallahi mı değerli diyor. Gerçekten ciddi misiniz ya? Öyle yazıyor birileri. Abi Adem sen de anlamadın demiş efendim. Ya vallahi mi gerçek ya? Bütün sırrı bozdunuz ama ya. Vallahi.
1: Hayır
0: ya.
1: O kadar da yani şey yani bilindik bir isim ama yok gelmiyor.
0: Ya bana şey desen mesela.
1: Vallahi çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah bana şey desen ben hemen anlayacağım mesela. Serdar ağız var boru var sindirim sistemi yok desen hemen anlayacağım ben. Devamlı tuvalete gidiyor desen hemen anlayacağım mesela.
1: Hani mesela size koçuğuna giyiniyor falan dediğiniz zaman hep yani bizim oranın şeyi geliyor aklıma.
0: Öyle öyle yayının bitmesine 10 dakika kala koçuğu giymiş kapıda bekliyor beni koçuğu hani. Veda anonsunu ayakta yapıyor herif yani. Öyle. Tamam işaretledim sizi. Ademciğim bak hemşerin işaretledim. Bir milli takım tişörtü gönderelim. Görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyorum.
1: Sağ olun iyi geceler.
0: Sağ olun teşekkür ederim var olun. Çok tatlı dinleyenler var ya. Vallahi bir de kızmış bana. Bu kadar anlamadığına inanmıyorum. Adem'den bahsediyor demiş efendim. Biri yazmış bilerek mi yapıyorsunuz? Sana bir şey diyeyim mi? Troll lafına uyuz olurum. Benim telefon şakalarına mesela abi telefon trolü yapalım mı falan diyorlar. Çok böyle koşarak uzaklaşıyorum. Ödüllü telefon şakalarına troll denmesini hiç haz etmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor ama bu troll mesela. Buna ne yapacağım biliyor musun mesela? Bazı dinleyicilerle eğlenmek için. Böyle yayında mesela deminki abla gibi aramızda bir muhabbet olacak. Sabaha kadar bunlara saracaksın. Allah Allah adı neydi ya bunun? Boyu kaçtı filan diye. Ya çok kafaları meşgul. Ya çok kafaları meşgul. Ya da hani bilmiyorum ne bileyim nereyi dinleyip bana yazıyorlar. Vallahi bilmiyorum yani ben hiç. Bak yazan var. Şey yazmış dur bakayım ne yazmış. Adem'i hatırlamamanız mümkün değil. Bence bilerek yapıyorsunuz. Kadınla uğraşmak için yazmış. Değerli dinleyenler bugün bir gergin misiniz? Hemen anlıyorum ha. Yani vallahi gergin misiniz?

Bizim seninle tanışmamız bile fırçadan. Hatırlarsan boşandığım kocamla kavga etmiştim. Sana küfür etmiştim. Sen de yayında ne zaman isterseniz bir... Bana küfür etmiştin işte. Bak bu kadar da samimi görüyor musun? Ben de şakalaşmışımdır. Başkası olsa dava açar, para alır filan. Ben kesin şakalaşmışımdır yani. Sonra bir de bir şey diyeyim mi mesela? Vallahi bak ciddi söylüyorum yani. Küfürü yiyen biziz, fırçayı yiyen biziz. Sonra fırçayı atan biz oluyoruz. Ben çok... Neyse nerede mesaj? Heh. Size küfür etmiştim eski kocam falan filan. O gün bugündür dinliyorum sizi. Alıştım artık. Bazen canım sıkılınca size yazıyorum ama doğrudur demiş efendim. Doğrudur ablacığım. Sen yine de küfür etme abla. Ama yani sen... Hani yine de küfür etme. Herkes ben değil çünkü bir gün karşılık alırsın. Yani benden değil yanlış anlama. Ben de estağfurullah ama... Sen yine de küfür etme yani. Abi yaklaşık bir ay önce tişört kazanmıştım. Kazandıktan iki gün sonra ben okuldayken aramışlardı. Ay canım benim. Bir hafta arayla yayında mağduriyetimi bildirmiştim. İlgileneceğini söylemiştiniz ama bir daha aramadılar, ne yapmalıyım diye. Sen şey, bu ikinci partide falan aranırsın diye düşünüyorum. Çünkü bizim tişörtler gibi, mesela bizim Alem FM tişörtünü bugün kazan hemen yarın falan aranıyorsun ama milli takım tişörtlerinde öyle değil, böyle parti parti galiba. Sen ya ikinci partide aranırsın, ikide kaçtıysa üçte aranırsın. Dur ben seni işaretleyeyim, bizim Bayburtlu Adem hemen bir baksın sana. Bir de ne hani tişörtler ne oldu, büyük bir çoğunluk gitmiş. Atıyorum mesela şu zamana kadar 100 tane verdiysek 70 tanesi gitmiş. Hani nerede, hani nerede onlar? Ne oldu, tişörtü aldık, olay bitti değil mi hemen? Bir daha istersiniz. Bulunduğum muhitte yemek yerken birisi gelip masama oturup muhabbet etmeye çalışınca tribe giriyorum demiş efendim. Geçmiş olsun. Ben de demin sana haksız yere kızdım. Açtım iki şarkı arka arkaya gelince. He o şeyden. Ya bazı diyorum ya işte, bazı dinleyici. Seviyor mu? Nefret sevgisi mi bilmiyorum. Tövbe estağfurullah, tövbe ya bak. Ölsen mesela, ölsen cenazene gelip. Abi dörtte yayın vardı, olmadı ama niye öldü ki bu filan. Yani. Evet. Ne demek öldü abi? Kaldırın yapsın abi yayının. İki yayın arası ölür ya. Allah Allah. Öyle bir şey yok. Ben çıkmışım iş stresinde, trafikte falan filan. Kime saracağız biz? Öyle bir şey yok. Ölme. Ölemez abi. Yayını var adamın dörtte. Saat 3:30 kaldırın ya. Yıkadınız mı? Yıka. Tamam kapandıysa her yeri kaldırın abi. Koyun mikrofonun başına. Konuşurlar ya onlar. Öldü oğlum adam, öldü. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. Evet dur bakayım. Bizim Ömer yazmış ya. Ömerciğim neredesin sen? Benim tişörtüm nerede? Gelmedi mi? Aşk olsun. Tamam. Ben size Instagram'dan gönderdim demiş efendim. Vallahi Instagram'da da bir sıkıntı var. Sen bakma benim niye göndermediniz falan dediğime. Belki göndermişsinizdir, ben görmemişimdir. Ya sizle de şakalaşayım sevgili dinleyen ya. Hani siz birine takılıyorsunuz değil mi? O da ben oluyorum. Ben kime takılayım? Siz oluyorsunuz. Baksana Adem tat vermiyor artık Adem'e takılmak. Yani Adem olmuyor, tat vermiyor.

İyi yayınlar. Taksiciyim. Bu uygulamalar üzerinden yolcu aldığımda ödeme yöntemi kart yerine nakite dönünce tribe giriyorum. Acaba ödeyecek mi diye. Markette alışveriş yaptım. Nakit verdim. 400 küsür lira tuttu. Adam böyle 4 dakika yüzüme baktı. Hani parayı ben icat etmişim gibi sanki ama öyle 4 dakika. Abi şimdi sana bir şey yazacağım. Tam kaldığım yerden devam edeceğim. Yaklaşık 8 senedir falan seni dinleyemiyorum. Bugünden itibaren her gece yine sende.

Kalbimin sesi olsa dinlemem onu bak. Yani. Zaten galiba de be artık kimse dinlemiyor ki, piyasada da yok, etrafta da yok yani. Tehdit etmişti beni şarkısını çalmıyorum diye. Mahkemeye vereceğiz onu diyor. Hani şarkı söylemiyor, cehalet diz boyu, hukuk da bilmiyor. Düşün mesela, gittin adliye, gittin, merhaba merhaba, suç duyurusunda bulunacağım, buyurun. Hani müracaat savcımıza gittim mesela, buyurun. Serdar Gökalp'ten, hayırdır inşallah. Ne yapmış olabilir Serdar Gökalp? Telefon şakalarıyla alakalı mı? Yok yok, nedir? Benim şarkımı çalmıyor. İsterim ki yüzüne karşı kahkaha atıp göndersinler yani. Ama yok yani.

Yaz geldi yine sinekler çıktı be. Değil mi ya? Instagram o kadar amatör resim yapanların takipçileri çokken benim sayfamın takipçi sayısı 1-2 artması beni ciddi tripe sokuyor. Niye tripe sokuyor? Niye yani demiş efendim. Neyin tutup neyin tutmayacağını bilemiyorsun abicim. Yani. Tamam. Sinekli ortamlarda tribe giriyorum. Ben işte az önce saldırdı bana. Işığı yaktım kaybolmuş. Bunlar ışığı yakınca nereye gidiyorlar bilmiyorum yani. Vallahi sinekler. Evet, sonra dur bakalım şöyle. Rüyada gördüğüm olumsuz şeyler çıkacak diye demiş efendim. Ben var ya böyle insan hemen uzaklaşıyorum ben. Hani bazen şey oluyor ya, benim nazarım değer. Hemen uzaklaşıyorum hemen ayı hemen. Benim bedduam tutar. Ay git. Git ya git. Gördüğüm rüyalar çıkar. Gözünü seveyim git uzakta gör. Ne olur Allah aşkına. Hemen uzaklaşıyorum hemen. Topluma açık yerlerde oturduğum yerde zırt pırt sürekli önümden geçenler beni tribe sokuyor. Aşırı sinirim bozuluyor. Geçmeyin bak çocuğun önünden geçmeyin kızıyor. Ondan sonra arayıp bana kızıyorlar. 80'li yıllarda ya, aha sinek yine geldi git lan. 80'li yıllarda gençliğini taverna müziğine yaşamış biri biri olarak Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen şarkıları duyduğumda tribe girerim. Çalayım sana bir tane. Bekle. Çalayım sana. Çalayım abime bir tane. Şunu çalayım ya. Canım onu çekti. Dur bakayım çalayım madem öyle. Hani ilk isim Cengiz Kurtoğlu yazdın. Bizim devamlı dinleyicimiz mahallemizin abisi Mümtaz abi. O da Cengiz Kurtoğlu'nu çok sever. Dinliyorsa ki benim sorduğum soru dinliyordur kesin. Ona da gelsin o zaman. Vallahi ona da gelsin. Nerede? Hazır mıyız? Üçtür, ikidir ve birdir. Adem'e de gelsin. Adem'e de gelsin. Adem de sever. Selam verip almayan kişiler beni çok tribe sokuyor. Bir gün dayak yiyeceğim. Bir gün duyacaksınız yani. Twitter'da yazacağım bir gün. Yediğim dayaktan ötürü bugün canlı yayın yoktur diye. Çünkü zorluyorum insanları. Mekana giriyorum mesela. Selamünaleyküm diyorum. Çıt yok. Selamünaleyküm diyorum. Yine cevap. Hayırlı işler diyorum. Yine cevap vermiyor. Buyurun diyor mesela. Kolay gelsin kardeşim diyorum. Sağ olun teşekkür ederim diyor. Öyle istiyorum isteyeceğimi. Bir gün ikincide filan dövecekler beni. Bir gün dövecekler. Bir gün.

tarz şarkılarda da ya Cengiz abi zaten söylüyor da hani şu altyapı, şu enstrümanlar, şu müzikler falan da var ya. Kıs, kıs, kıs, falan. Hey, hey. Yaşar abi yazmış. Bende kaseti hala duruyor olabilir diye.

Ağlamam ondan be. Aha. Ben de imzalı son CD'si vardı önceden. Eğer uygun görürseniz kendi ofisinize koymanız için size bir futbol topu armağan etmek istiyorum demiş efendim. O değişik bir şey teklif aldım değişik. Değişik bir teklif aldım size. Abi çok teşekkür ederim. Benim normalde şeyim yani tarzım değil, prensip meselesi. Ben sağ olsunlar hani tesbih koleksiyoneri olduğumu bilen dinleyiciler işte bazı insanlar falan da ya bir tane de, benim çok tarzım değil abi. Çok teşekkür ederim. Onun yerine bir çocuğa verirseniz ben de size burada işaretliyorum bir adet milli takım tişörtü gönderiyorum. Hani bir çocuğa verin çocuk vursun. Ben şimdi alıp ofise koysam sağ olun çok teşekkür ederim ilginize alakanıza. Var olun çok teşekkürler almışım kadar oldu yani. Teşekkür ederim ama bir çocuğa verin. Olur mu değerli dinleyenlerim? Bunu konuştuğumuz zaman da birkaç dinleyici hani biliyorsun her seferinde bunu söylemeyeyim de hani çok böyle sevmem böyle çok tarzım değildir hani o şunu versin bu bunu versin. Birkaç dinleyiciye böyle şaka yollu dedim ki tişört istiyorsun da hani nerede benim tişörtüm falan. 3 tane dinleyiciyi işaretlemişim burada bana tişört gönderecek diye. 3 tane dinleyici o gün bugündür kayıplar bunlar. Ha tişörtte değilim yani o gün bugündür kayıplar yani anladın mı? Sağ olun ama çok teşekkür ederim futbol topu çok aslında şuraya da konurmuş ha. Çocuğa verin abi çocuğa ya da abla bilmiyorum yani ve çocuğa. Çocuğa verin size rahmet. Bir çocuk vura vura eskitsin o topu. Hani ofiste yıllarca durmasından daha şey olur. Nasıl söyleyeyim? Daha güzel olur ya. Benim daha çok hoşuma gider. Oo bir dakika dur. Meslektaşlar bizi dinliyor. Doğanay bizi dinliyor. Değerli meslektaşım. Mahallenin de kızıdır bu arada. Mahallenin kızıdır. Yani Doğanay. Fenomen Türk değil mi? Evet fenomenden Doğanay dinliyormuş bizi. Fotoğraf göndermiş. İşte diğer radyocuların dinlediği tek program Serdar yayında devam ediyor falan diyor. Ne güzel ya. Bu radyocuların işi iş vallahi biliyor musun? Gece Türkiye radyolarını bana emanet etmişler. Nasıl olsa herkes beni dinliyor diye. Herkes geziyor. Yıllarca da böyle yediler beni. Hani meslektaşlarla falan böyle oturuyoruz radyocularla. Abi gece herkesi ben bile yolda seni diyor. Ben bile yolda seni diyor. Bunlar, ben gittiğim zaman geceyi bu yapsın da biz gezelim demiyorlarsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi bak Türkiye radyolarında gece saatlerini bana bırakmışlar. Diğer bütün meslektaşlar nasıl olsa gece Serdar var abi herkes onu dinliyor. Hadi biz keyfimize bakalım falan diye. Vallahi olmaz ya öyle. Yani onu... Söyleyeyim dur bir radyocuya başka bir radyocudan şarkı şimdi ne çalacağız ki abi şimdi bir radyocu için en zor şey mesela tanıdık birisi seni dinliyorum dediği zaman ona çalınacak şarkı en zor şey hani şimdi normalde play'e bassam burada sıradaki şarkı Barış Manço Ayı ama onu da çalmayalım onu da çalmayalım ne yapalım bunlar var ya bunların hepsi böyle bunu çalayım evet abi buyur. Kız da yazalı bayağı olmuş inşallah dinliyordur. Gerçi beni dinlemeyip ne yapacak değil mi? İnşallah dinlemiyordur ama şu an bunları.

Aha dinliyormuş, dinliyormuş. Dinledim ama bu şarkıyı ilk defa duyuyorum. Her gece bizi dinle, daha neleri ilk defa duyacaksın. Sen uyurken de biz yayın yapıyoruz, biraz da bundan bahsedelim demiş efendim. Oo bak bunu da ilk defa duyacağız. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Ben siz yayın yaparken filan da işte senaryo filan yazıyorum Doğanaycığım ben. Yo yo. Severim, samim işte. Mahallenin yayıncısı olduğu için başkası olsa bu kadar şakalaşmam. Başkası ya. Yani para almadan şakalaşmam. Para alacağım, öyle şakalaşacağım ben. Sonuçta profesyonelim. Selamı bile profesyonelim deyip para isteyenler var ya. Ne haber, bir selam gönderse ben profesyonelim abi, önce para konuşalım falan.

0536 901 8902. Değerli dinleyenler, sizi tribe sokan şeyler. Sizi tribe sokan şeyler sevgili dinleyenler. Sizi neler tribe sokuyordu? Birazcık daha samim olayım mı size karşı? Evet, nerede? Merhaba sevgili dinleyenler. Sizi tribe sokan şeylerden bahsediyoruz. Evet, sizi ne tribe sokuyor? Kimini yeni ayakkabı giymek, kimini toplu taşımada gitmek, kimini gecenin bir saatinde telefon çalınca ki telefonu çıkardığı ses, kimini sevgilisi, kimini kocası, kimini karısı, kimini çocuğu, kimi yolda yürürken, kimi uyurken, kimi evde, kimi işte, kimi trafikte, kimi yol, kimi yol. Sizi tribe sokan şeyler. Ne tribe sokuyor sizi?

0: daha samimi de olayım mı? Bir dakika dur. Bunu çok samimi bulan birkaç kişi bir şey yazmış. Rahatsız oldum. Hani şey filan yazan var. Üzerimi çıkarayım yazıyorum kardeş filan yazan var.
1: Belediyemizden dev hizmet. Şu anda dinlediğiniz radyo programına 0536 901 89 02'den ulaşabilirsiniz. Konu sizi tribe sokan şeyler. Tribe sokan şeyler.
2: Peynir de yanında Çanakkale Ezine peyniri.
0: Evet, sizi tribe sokan şeyler. Dur bakayım. Her ay maaş yattıktan sonra param bu ay yetmeyecek tribine giriyor. Sen sadece tribine mi giriyorsun? Yeten var mı ya? Ha? Vallahi yeten var mı yani? Sonra dur bakayım. Otobüste yer verdiğim yaşlıların teşekkür edeceği yerde onları kovalamışım gibi davranmalar. Bırak abi, yaşlılarla uğraşma. Boş ver. Bazı yaş grupları hakikaten çatacak yer arıyor, sakın şey yapma yani. Beni tribe sokan şey akraba demiş efendim. Akraba. Sonra başka şöyle. Karşı cins beni her zaman tribe sokmuştur demiş efendim. Sağda solda olsa vallahi adın çıkar ha. Söyleme bak yani. Başka şuradan. Zam isteme konuşması yapacağım zaman tribe giriyorum demiş. Maaşın geç yatması. Akşam için eşimle anlaşıp sözünde durmaması. Akşam için eşimle anlaşıp ne? Hayatım, gece gezmeye gidebilir miyiz? Gideriz tabii aşkım. Gece. Ya bir de şu Instagram'da, TikTok'ta falan kocalarını horlarken çekip paylaşan kadınlar var ya. Ne yapıyor ya? Yani arkadaşım ya. Ya yeter ya. Vallahi yeter. Yeter artık. Yıldık ya. Vallahi yıldık ya. Bu kadınlar da horlamadığını zannediyorlar ya hani. Kadınlar horlamadığını zannediyorlar ya. Ben neler duydum sevgili dinleyenler. Horlamadığını zannediyorlar yani. Ben neler duydum ben yani. Neler.

Serdar bir ara ver de tuvalete gideyim yazmışız. Ya bu kadar da samimi olmayalım isterseniz. Bir de şöyle mecburen programın başında hani dinlemediyseniz haberiniz yok. Mecburi bir ara vermek zorunda kaldım bir 10 dakika falan. Bu sebeple program bitene kadar ara vermeyi düşünmüyorum. Bilginiz olsun. Hani bir ihtiyacınız varsa giderin. Ben görmeyeyim duymayayım ama. Evet. Yani bir ara vermeyi düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Mecburi bir ara verdik çünkü o programın akışını birazcık bozdu. Bu sebeple bitene kadar ara vermeyeceğim efendim.

Evet sevgili dinleyenler, burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra... Yok yok, küfür yazmayın, şaka yaptım. Ara yok, onu söyleyeyim. Yazma, yaz, şaka yaptım.

İyi geceler. Yolcuların araçta komple yapmış oldukları hareketler beni aşırı derecede tribe sokuyor. Yolcular, ne yapıyorsunuz ki yolculuk? Nereye acaba? Yolculuk. Nereye? İyi geceler. Kocamın eve geç gelmesi beni tribe sokuyor. Arayınca telefonu da açmıyor. Sizce ne yapıyor olabilir demiş efendim. Vallahi ne bileyim, benim yanımda değil. Yani bilmiyorum. Aslında var ya, ne tutulurdu bu abla biliyor musun yani? Kocan gelmedi mi eve? Evet. Bir buçuk saat önce çıktı buradan. Yağmur. Yıllık iznimi yazın kullanamamak beni tribe sokuyor. Buluşmaya geç kalmak tribe sokuyor. Milli takımın gol atamaması beni tribe sokuyor. Ya bende de var o ya. Vallahi bende de var o ya. Maç cumartesi değil mi? Değil mi? İnşallah yani birçok kişiye gitmiş forma. Yani herkese gitmez çünkü her gün yeni yeni veriyoruz biliyorsun. O ikinci maça yetişmeyenler de olabilir ama yetişenler lütfen ikinci maçta totem yapalım, üstümüzde olsun formalar, olur mu sevgili arkadaşlar? Yetersiz İngilizcem ile çok iyi konuşuyormuş tribine giriyorum. Beni tribe sokan şey pazar alışverişi. Beni çok geriyor. Her pazara gittiğimizde yanımdakini, parantez içinde hanım, boğazım geliyor yazmış efendim. Yanımdakini yazmış. Servis şoförüyüm. Arabayı yıkıyorum, camları siliyorum. Kafalarını kollarını koyuyorlar. Yağ içinde kalıyor. Tekrar silme tribine giriyorum demiş efendim.

Film seyrettiğim zaman acayip tribe giriyorum. Ertesi gün filmdeki adam sanırsın ki benim. Onun hareketlerini yapıyorum filan. Niye abi? Dur bunu arayalım ya. Dur bunu arayalım. Polat Alemdar. Arayalım seni bir saniye dur. Şöyle dur bakalım. Şuradan. Evet. Şu galiba değil mi? Şu mu numara? Nasıl bir numara oğlum bu ya? Allah Allah. Numaraya bak vallahi billahi. Normal numara değil mi bu? Bu herhalde normal değil mi bu? Eski sohbet hatları gibi değil mi? Aradığımızda 10 milyar dolar fatura gelmesin mi?

Her trafik uygulaması beni tribe sokuyor. Uzun uçuşlarda uçak sallandıkça tribe giriyorum. Beni de böyle yanımdaki, önümdeki, arkamdakini falan rahatlığı tribe sokuyor. Hani uçak sallanıyor mesela de işte bir şey yok, bir şey yok ya. Normal bunlar, normal, normal. Bunlar normal filan. İlk uçağı kendi yapmış sanki. Abi İzmir'den Özgün ben. Bugün yayın sonunda tişört için aradın. Senin zamanın yoktu. Ben de metrodaydım. Hakkı'ya teşekkür edemedim. Can, estağfurullah Özgün abicim, giydikçe bizi hatırlar. Öyle şey olur mu? Estağfurullah. Ya gündüz Serdar Trafik'te de 3 tane şey verdim. Milli takım tişörtü verdim. 3. tişörtü veremedik ya. Vallahi veremedik 3. tişörtü. Zorla verdim yani. Yanımda iki eleman çalışıyordu. Kurtlar Vadisi Perşembe akşamıydı. İkisini de Cuma günü işe gelirken yürüyüşleri değiştirdi demiş efendim. İade konusunda tribe giriyorum. Geçen marketten 3 kavanoz turşu biber aldım. Erimiş. Gidene kadar acaba akacak mı diye tribe girdim. Ben de yeni bu tokatlama yöntemi var yeni. Dedik ki yemek yiyelim. İki yayın arası. Hani biz de bir şekilde besleniyoruz biliyorsun yani. İki yayın arası dedik yemek yiyelim. Bir yerden menü söyledik, menü. Şimdi her yerde Dünya Kupası var biliyorsun, her yerde. Hani bir yerden bir şey yiyorsun, ne bileyim işte Dünya Kupası anahtarlığı veriyor, bir şey veriyor, onu veriyor, bunu veriyor falan filan. Hiç söyleyeceğimiz bir yer değil. Baktım Dünya Kupası bardağı veriyor. Dedim ki bir de 2-3 kişiyiz. Söyleyin dedim buradan, hem dedim Dünya Kupası bardağı da dedim göndersinler. Ya sadece bardak için. Abi söyledik, yemeği gönderdiler. Baktık bardak yok. Uygulamadan yazdık, bize bardak gelmedi diye. 40 lira indirim yapıyor. Böyle herkes satar. Bardak niye yok? Bana diyeceksin ki şimdi bardak kalmadı. Kalmayan şeyi o zaman uygulamandan da kaldır kardeşim. Ben yani. Evet, 40 lira indirim yaptılar sevgili arkadaşlar. Uygulamadan, ben anlamıyorum bir de o işlerden. Hayatım boyunca öyle uygulamalardan yemek söylemedim ben. Ben hep şeyim. Ben hep sponsorum bu işlerde. Yemek mi yiyeceğim mesela? Yanımdakine söylerim. O uygulamadan söyler. Ben sponsorluğunu yaparım, yemek gelir. Ama 3 tane bardak alacağız. 3 mü 2 mi ya? 3 tane. Hani her menüde birer tane var. Dünya Kupası ile alakalı bardak. Çünkü bu biliyorsun belirli yıllarda bir yapılıyor. Yani hatıra kalsın filan diye. İşte onunla yer içeriz diye. Gelmedi bardak. Nerede oğlum bardak dedim. Yani düşün yani. Yemekten önce bardağa sordum. Nerede oğlum bardak dedim. Bir de kurye verdi gitti. Ben de telefondaydım. Açtık yok. Nerede bardak? Yok. Dedim bunu kime şey yapacağız? Dur uygulamadan yazalım dediler. Uygulamadan yazdılar. Bardak olmadığı için 40 lira indirim verdiler. Böyle ürünü herkes satar. Bu şey olmuyor mu bu? Bunu ben şikayet edebilir. Kafaya taktım çünkü ben bunu. Ben bunu şikayet edebilir miyim acaba? Acaba. Yani. Ya da edersem kime ederim? Yani? Bardak yok diye. Hanım köpekten korkuyor. Ne zaman pikniğe gitsek, yürüyüşe çıksak hanım korkacak, adamlarla kavga edeceğim diye tribe giriyorum. O yüzden hanımı dışarı çıkartmıyorum.

Bundan sonra ben de tişörtleri uygulama üzerinden vereceğim. Tişört gelmeyince uygulamaya yazarsınız. Ne güzel ya. Araya uygulamayı koy. Uygulamaya yaz mesela. Sen de mesela ben tişört verdim gelmedi, yaz uygulamaya, biz de sana şarkı çalalım karşılığında. Tişört nerede? Nanik. Nerede kardeşim benim dünya kupası bardağım? Nerede yani?

Şikayet et abi. Daha önce oyuncak figür veriyorlardı. Ben menü aldım, figür gelmedi. Şikayet ettim, bir yerine iki figür aldım demiş efendim. Ama kime işte ya? Güzel bir şarkı çalarken radyocunun araya girip konuşmaya başlaması beni tribe sokuyor. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin, bana yazmana gerek yok. Beğenmeyen ufak kızını almasın diye bir laf vardır bizim orada. Şaka şaka. Şaka ha, şey yapma. Ağlama yani. Şaka vallahi şaka. Ama benim şeyim var abi, tanıtımlarım var öyle yani, anonslarım var. Ben Deniz Serdar Gökalp, şarkıların en güzel yerine konuşan radyo programcınız diye. Şükürler olsun, sayenizde birçok kere ödüle layık görüldüm. Birçok kere. Hiçbiri yılın en iyi müzik programı ödülü değil. Değerli dinleyicim benim yani, yılın en iyi şey müzik programı. Yani hiç müzik programı yapmadığım için

0: Piu. Alo, merhaba. Alo.
1: Alo.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba, buyurun.
0: Merhaba. Abi dur, şarkı çalacağım, üstüne konuşturacağım seni, bir saniye.
1: Tamam.
0: Dur bir dakika dur. Kimi seversin en çok? Kimi çalalım? Alo, kimi seversin abi en çok? Kimi çalalım mesela?
1: Kimi
0: çalalım?
1: Kimi de çalsak? Sezen Aksu da klasik olsun.
0: Sezen Aksu, bir saniye. İsminiz nedir bu arada abi?
1: Yavuz ismim.
0: Tamam Yavuz abi, bir saniye. Sen günlüğüne yazmadan önce bir arayayım istedim seni, dur. Bir dakika. Evet. Sezen Aksu şarkısı. Tamam. Onun şarkının üstüne konuşalım ki kendi kendine tutul diye söylüyorum sana. Hani bana kızma sadece.
1: Tamam.
0: Tamam. Çalıyor abi Sezen Aksu. Neredensin
1: seviyorum
0: Yavuz abi?
1: Seni.
0: Sağ ol abi. Beni sevdiğiniz için şakalaşabiliyorum zaten. Başka birisi böyle şakalaşsa döversiniz diye düşünüyorum. Neredesin? Arabada mısın?
1: Evet, şu anda Didim'den İzmir'e doğru, havalarına doğru servis kullanıyorum.
0: Evet, kim?
1: Kulaklıkla konuşuyorum.
0: Eyvallah abi. Kimle gidiyorsun?
1: Almancı.
0: Deme Almanca deme, öyle kızıyorlar. Vallahi öyle deme. Vallahi linç yersin bak. Sonra
1: Avrupalı.
0: Sonra ben de kurtaramam seni.
1: Avrupalı Türkleri Avrupa'ya geri gönderiyorsun.
0: Avrupalı Türkleri Avrupa'ya geri gönderiyorsun.
1: Evet.
0: Anladım sayın abim. Peki tamam. Çok böyle sağlıklı konuşamıyoruz seninle. Sana milli takım tişörtü gönderiyorum. O tişörtü giydikçe Türkiye'de radyolarda şarkının üstüne konuşan DJ'ler gelsin aklına. Bak her giydiğinde gelsin ama, tamam mı?
1: Tamam abi.
0: Tamam, hadi görüşürüz abi, kolay gelsin.
1: Çok sağ ol.
0: Eyvallah abi, ben teşekkür ederim, görüşürüz, sağ ol, teşekkür ederim. Bazen de böyle işte, sana yapıştırana da veriyorsun. Bazen de böyle. Dur. Nerede? Şöyle. İadeler benden soruldu. Bu zamana kadar 3 telefon, 2 ayakkabı, 1 motor iade ettim. Lakabım İade Melikşah. Ama biz şimdi yemeği yedik ya, onun iadesi birazcık zahmetli olur onun. Yedik çünkü yani.

Günün en sevdiğim saatlerisin be yazmış ona. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey mi isteyeceksiniz, hayırdır? Benim de eskiden en sevdiğim saatlerdi. Hani yayın bittikten sonraki saatler. Şundan dolayı. Yayın bittiği için değil. Kesinlikle bir şey yerdim ondan. Hava kararınca yemiyorum artık. Ha, hiçbir şey yemesem böyle cipse falan filan boğulurdum yani. Yani günün en sevdiğim saatleriydi harbiden. Şimdi mesela yolda olanlar, mesela eve gidip ne kemirsek falan diye düşünenler. Hani de, yani daha eve gideyim de şöyle bir şey seyredeyim falan. Çünkü bu saatte işten eve giden adamın bir çoğunluğu yarın sabah erken kalkmaz. Şimdi birbirimizi yemeyelim. Tamam, kalkan da olur da şimdi şey olmasın. Bu saatte eve gidiyoruz, sabah 6'da da işteyiz. Hayat vallahi size güzel falan diye. O da olmasın da yani. Ne bileyim, böyle şimdi eve gidip mesela evde iş olmayanlardan ne seyretsek acaba? Seyrederken yanında cips mi yemesek, bisküvi mi yesek falan diyenler var. Çok imreniyorum onlara ya. Vallahi çok çok imreniyorum. Yani menünüzde ne var bilmiyorum ama menünüzde ne olursa olsun o menünün yanında eksilmez sarı yer kolu olsun. Hani bu saatte güzel bir ev yemeği de olabilir ha bu arada yani. İstersen hızlıca söylenen bir pizza. Söyledikçe ağzım sulanıyor. Ben gece yemeği bıraktım da sevgili arkadaşlar. Kola içerim ama söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Valla. Ama cipsle mi, yemekle mi ya da ne bileyim böyle atıştırmalık abur cuburla mı, neyle geceye eşlik ediyorsan yanında bir sarı yer kola bizden tat, mutlaka yanında olsun. Yoksa da evden dönerken bakkaldan falan bir şekilde temin et, sana zahmet. Afiyet olsun, kulaklarınıza bende kalmaya devam etsin. Bende kalmaya devam etsin. İlk hafta gece yemek yememe konusunda çok zorlandım. Yemin ediyorum arkadaşlarımı yemek görüyordum. Vallahi oturuyoruz bizim çocuklarla. Birisi anlatıyor ya böyle. Biftek anlatıyor böyle. Öbürküsü anlatıyor mesela. Bizim çocuk mesela Sami anlatıyor. Tantuni olmuş mesela. Sami Tantuni mesela. Sami. Hani başka biri bir şey anlatıyor. O böyle mısırlı sucuklu pizza görüyorum onu falan böyle çocuğu. Çocuk bir de bana diyor ki dinliyor musun diyor. Dinliyorum da anlayamıyorum ki. Açım çünkü. İlk hafta vallahi çok zorladı beni. Vallahi çok zorladı. İkinci hafta biraz yavaş yavaş alışmaya başladım. Şu an yani bu haftalarda hiç aklıma yayından sonra yemek gelmiyor. Hiç. Yalan söylemeyeyim, bazen geceleri dondurma yiyorum. Yani bazen geceleri dondurma yiyorum. Onu yalan söylemeyeyim. Ama ben de bölüm bölüm gidecek. Ben şimdi bir ay boyunca gece yemek yemeyeyim. Gece de bu arada şöyle. Güneş battığı zaman birkaç dinleyici de benimle beraber başlamıştı. Yani onlar ne durumdalar bilmiyorum. Güneş battığı andan itibaren benim için yemek kapandı. Ha, içerim, su içerim, ne bileyim sarıyer kola içerim. O ayrı. Hani yalan yok. İçmede bir kısıtlama yapmadım kendime. Ama diyelim ki mesela karnım acıktı. Bakıyordum hava kararmış, böyle kararmaya başlamış. Yani güneş tepede gitmiş, yemeği kestim. Abi birinci aydayım. İlk hafta beni çok zorladı gerçekten. İkinci hafta az zorladı. Üçüncü, dördüncü haftada falanım galiba. Şu an hiç yayın bitiyor, yemek aklıma gelmiyor. Demek ki alıştı bünye. Bölüm bölüm gideceğim ben. İlk başta gece yemek yemeyi bitirdim. Şimdi hayatımdan pilav ve makarnayı çıkartıyorum birinci aydan sonra. Hani bu hafta sonundan sonra hayatımdan gündüz de dahil. Hem gece yemek yemeyeceğim, hem pilav ve makarnayı çıkartıyorum. Bu hafta sonundan itibaren. Bir ayda öyle devam edeceğim. Ama şunun gazıyla, demek ki zorlanıyorsun, ikinci hafta alışıyor. Sonrasında da hani bir ayda onu yaptıktan sonra üçüncü ayda da, hani bu da yazın ortasına denk geliyor, hayatımdan ekmeği çıkartacağım. Hani sana bir şey diyeyim mi? 7 tane kızdan ayrılırım, ekmekten ayrılabilir miyim emin değilim. Bak. 7 tane dünya güzeli sevgilim olsun, ayrılırım. Gözünün yaşına bakmam. Ama ekmeği bırakabilecek miyim bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani. Bak, ekmeği bırakıp bırakamayacağım biliyorum. Şu anda bile elim ayağım titredi yani ben. Vallahi billahi ekmeği bırakacağım deyince nasıl olacak bilmiyorum.

Ben de seninle beraber gece yemeği bıraktım ama senden sonra başladım ben. Benim dördüncü filan galiba. Benim dördüncü haftam mı? Üçüncü haftam mı? Ya üçüncü haftam ya dördüncü. Yazıyorum evdeki şeye, ajandaya yazdım. Ben ne dersem diyeyim, söz uçar yazı kalır. Ajandadan kıyaslayacak galiba üçüncü haftam. Yani. Gece yemek yenmez mi ya demiş. Ya kanıma girmeyin abicim. Artık canım da istemiyor gece. Ama ilk hafta çok. Çok. Hani ilk hafta çok fenaydım ya ilk hafta yani. Çok. Yemiyorum artık. Milli takım tişörtü kazanabilir miyim bu sesede Lütfi? Aa Lütfi. Senin tişörtün yok mu? Lan sen ne güzel bir şey hiç de yazmadın ha. Senin tişörtün var Lütfi. Biz yani ne diyeyim şimdi ben? Bir şey demeye gerek yok Lütfi. Senin tişörtün var kardeşim. Senin nasıl yok ya? Adem hemen gereği yapılsın Adem. Hemen. Hemen Adem. Ye gece ye demiş efendimiz. Ya yok abiciğim. Abi nasıl arkadaşsınız ya siz? Vallahi billahi. El alemin arkadaşlarına bakıyorum. Sen başarırsın, sen yaparsın falan. Bu önümde 100 tane mesaj var. 99 tanesi ye abi boş ver bir daha mı olacak? Ye gece yemek ye falan. 99 tanesi böyle, geri kalan bir tanesi de şarkı isteği zaten. Yani vallahi billahi bak nasıl arkadaşsınız ya siz? Aşk olsun ya. Gece yemek yemeyi niye bıraktınız demiş efendim. Ne bileyim bıraktım, sağlıklı yaşam. Şükür benim öyle kiloyla miloyla falan bir sorunum yok. Allah'a şükür. Öyle bir sorunum yok benim ama sağlıklı yaşam. Çünkü gece çok ağır yiyordum. Hani gece yiyorum diyen adam. Yani ben onu gece yiyorum diyeni ben kokusunu duyarım yani. Ben öyle değil. Hani bak anlatayım sana. Bazı günleri anlatayım. 12'de yayın bitiyor. 1'de bir yerdeyim mesela. Atıştırıyorum. Diyorum ki eve gideyim. Hani atıştırıyorum dediğim de böyle yarım ekmek köfte falan yani. Atıştırıyorum dediğim böyle kibrit kutusu kadar peynir falan değil. Yani yarım ekmek köfte. Diyorum ki dur eve gideyim diyorum. Tam arabaya biniyorum eve gideceğim. Atıyorum mesela, birisi arıyor. Abi ne yapıyorsun? İyi. Abi kokoreççideyiz ya falan. Ya oğlum şimdi yedim diyorum. Abi bir gel diyor. Bir gidiyorum. İçi alınmış 3 çeyrek yiyorum orada. Sohbet muhabbet. Sonra sabaha karşı mesela eve geliyorum. Sabah saat 5 mesela. Ben internetten işte o tarih, o saatteki böyle haberlere falan bakarım birazcık. Onlara bakarken yanında bir içecek olur. Yanımda bir içecek olur. Artık sarı yer kola olur, gazoz olur, çay olur, kahve olur bilmem. Onun yanında bisküvi yerim mesela. Hani yiyorum diyen bir de böyle düşünsün, yiyor muymuş acaba falan. İçi alınmışsa kilo yapmaz. Abim yine diyorum zaten benim, şükür benim kiloyla alakalı bir sıkıntım yok. Hayatım boyunca da olmadı. Yani. Bazen böyle göbek çıkıyor. Bazen iniyor. Bazen çıkıyor. Bazen iniyor filan. Öyle kiloyla alakalı hayatım boyunca bir problemim olmadı benim ama bizde maalesef şey var yani. Bizde bu bende de var, sende de var, o var. Mesela spor yapanlara sor. Yeni gerçi bu birazcık kırılmaya başladı. Niye spor yapıyorsun? Abi zayıflamak için. Abi spor sağlıklı yaşam için, kaliteli hayat için yapılır. Zayıflamak zaten bununla beraber gelir. Hani spor yapan birine hep şey diyorlar mesela. Aa hiç ihtiyacın yok ki ya, tığ gibisin vallahi. Günahıma girmeye çalışanlar var sevgili dinleyenler. Vallahi yani günahıma girmeye çalışanlar var. Yani işte gel midye yiyelim, gel şöyle yapalım falan diye. Bak eskiden olsa elim ayağım titrerdi. Vallahi canım istemiyor ya. Vallahi hiç işte hiç bugünlere geldik yani. Ama şey İlyas abiye falan gidemiyorum işte. O geceleri geliyor çünkü bir de. Hani bizim köftecimiz. Senden gaza geldim ben de yemeyeceğim demiş efendim. Şimdi sucuklu kaşarlı tost yap. Bir de yanında sarı yer kola. Boş ver geceyi. Sarı yer kolayı içerim. Onda yalan yok ama sucuklu kaşarlı tost yemem.
Onu yemem. Canım da istemiyor artık. Bak eskiden olsa yapmayın filan derdim. Yok istemiyor artık, canım da istemiyor. Yani. Bitirdim yani. Muhammed yazmış. Hadi köfte yemeye gidelim. Muhammed. O günler bitti Şakir. Bak bir deli var içimizde. Hani samimi yazmış, ben de onu samimi cevap veriyorum. Bak yazdıklarını okuyorum. Şu anda bir tam Göktürk galiba adı. Şu anda bir tam ekmek sandviç hazırladım, sizi dinlerken yiyorum. Abi boş ver sen ye ya. Abi ister ya ister ye ye abi ye ya. Abi ne gerek var diyete falan. Hayata bir kere diyet yapmıyorum ki oğlum ben. Hayata bir kere geliyoruz, sen ye gitsin. Ye abi ye. Yiyince kaliteli oluyordur abi ye. Abi nasıl istemiyor canın? İstiyordur, ye sen ye falan. Ye sen. Görüyor musun? Gündüz yiyor musunuz? Bir şey diyeyim mi? Gündüz yememi de etkiledi birazcık. Yani biraz gündüz yememi de etkiledi. Gece yok, gece yemiyorum. Abur cubur işi falan çok zorlamıştı beni. Yani çok zorlamıştı beni. Geçen film seyrettim, mısır patlatmadım ya. Gerçi mısırda bir şey yok, ye diyorlar ama. Yalan yok ama söylüyorum, dondurma yiyorum. Mesela bu gece yerim, dondurma yerim bu gece. Abi pilavla makarnayı ben de hayatımdan çıkartmak istiyorum demiş birisi. Ben işte, benim galiba daha bir haftam var. Ya bu hafta sonu ya önümüzdeki hafta sonu. Hem gece yemeyeceğim hem pilav makarnayı hayatımdan çıkaracağım. En son bölüm beni çok zorlayacak. En son bölüm. Çünkü ben öküz de yesem, yanında ekmek yemezsem doyamıyorum arkadaşlar. Doyamıyorum. Birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz biriz. Nasıl büyüdüğümüz belli. Kim olduğumuz belli. Anladın mı? Bana ben ekmeksiz doyuyorum diyen... Ya ben. Bırak bu ayakları yani. Gece yememe tamam. Pilavdan makarnadan uzak durma. Tamam. Eyvallah. Tamam, eyvallah. Tamam. Bu ekmeği nasıl bırakacağız? Şu anda bak, uçağa binecekmişim gibi stres var bende.

Ben de 9'dan sonra yemeyeceğim artık demiş. Ya onu öyle değil işte, hava kararınca. Bak abi ne yap biliyor musun bence? Ben yani yapmak istiyorsan bu arada, illa yap diye değil. Acıktın, yemek mi yiyeceksin? Havaya baktın. Ben mesela sadece güneş battığında, tam karanlık olduğunda değil, kararmaya başladığı andan itibaren yemiyorum ben. Bir arkadaşım var, o şey demişti mesela, böyle kreker mreker falan geçiştir öyle demişti. Ona bile girmedim moruk. Hani ona bile girmedim yani. Başka bir şey istemem, aman aman. Benden uzak ol da yokluğunu kendime. Hava karardı mı olay bitti.

0: Oo, Bilal yazmış. Severek dinleyen kardeşin İstanbul'dan. Ne yapıyorsun Bilal? Gerçekten programlara sağ ol, teşekkür ederim. Dün bayramla birlikte senden bahsettik. Senin programına katkıda bulunan Sarıyer Kola'ya çok teşekkür ediyoruz. Yayın hayatında sağ ol Bilal'im, teşekkür ederim. Gel bir gün stüdyoya kardeşim benim. Gel bize burada canlı canlı çal. Abi şu an bana hayat kurtaran bir bilgi verdin. Mısır yiyebiliyor muymuşuz gece? Ben o zaman iki koli yiyeyim demiş efendim. Mısır, patlamış mısır benim bildiğim yiyebiliyorsun ama iki koli... Bak bunu sana şöyle örnek vereyim. İçi hava dolu bisküviler... Bisküvi de değil, ne onun adı? Sünger. Ne ya onun adı ne ya? Siz daha iyisini bilirsiniz. Gevrek ne onun adı? Böyle hani tane tane satıyorlar ya, içi böyle hava dolu, böyle hava. Hakikaten sıfır kalori mi ne? Bir gün bir arkadaşıma bir gittim. Bak Allah inandırsın, önünde 70 tane falan var. Yarısı yenmiş, yarısı yenmeyi bekliyor. Böyle. Hatta yani 70 değil de 20'nin üzerinde, bak 20'nin üzerinde. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Oğlum bunlar bir şey yok, kilo yapmıyor bunlar dedi. 10 tane yemiş, 10 tanesini de yiyecek. Bunda bir şey yok ya, bunlar kilo yapmıyor dedi. Ya yani suyun bile, hani bunu ben değil, bunu uzmanlar söylüyor. Suyun bile fazlası sıkıntı sevgili arkadaşlar. Ama bunu hemen dinleyicilere soralım. Benim ilk Google'ım dinleyici çünkü. Patlamış mısır yiyebiliyor mu sevgili dinleyenler? Gece mesela dinleyicimiz. Patlamış mısır yiyebiliyor mu? Patlamış mısır yiyebiliyorsa mesela, ben hani böyle geceleri bazen dondurma yiyorum ya. Dondurma yerine şey yapayım. Patlamış mısır da yiyeyim bazen. Yani. Patlamış mısır yiyebiliyor mu? Böyle bir kava, böyle bir kap böyle kocaman yapacak. Açacak John Wick'i. Öyle yapabiliyor mu? Çocuğa bir yardımcı olun. Bak çok şey, eli ayağı titriyor şu an açlıktan çocuğuna. Yardımcı olun çocuğa. Ben bilmem. Ama şöyle yardımcı olayım sana sevgili kardeşim. Onlar şimdi yazarlar. Hani ben 27-28 senedir radyo programı yapıyorum. Beni ilk günden beri dinleyip rejimde olanlar var. Onlar bilir yani şimdi. Onlar şimdi yazarlar. Yağsız olursa mısır kilo yapmıyor. Mide kapladığı için. Ben zeytinyağıyla yapıyorum. O zaman daha sağlıklı. Tuzun kalorisi yokmuş. Müjde. Allah Allah. Yenmez mısır falan. Dondurma gündüz ya bari. Abicim, ablacım ya da. Benim şükür kaloriyle ilgili, kiloyla alakalı olmadığı için ben gece dondurma... Ben sana diyorum ki ben geceleri 2,5 ekmek yiyordum. Hani yediğim 2 top dondurma onun yanında... Ben öyle kilo vereyim, şöyle yapayım, böyle yapayım diye değil. Daha böyle hani gece yemeyeyim. Yani sisteme, çünkü gece 2,5 ekmek giriyor sevgili arkadaşlar gece. Onun için hani 2 top dondurma onun yerine. Gündüz gece. Ben doyayım diye yemiyorum yani onu. Yemesin. Yesin yesin, herkes zayıflarsa olmaz demiş. Patlamış mısır en sağlıklı atıştırmalıkmış. Mış. Mış. Tuzsuz ve yağsız, abartmadan yenir. Yağsız ve tuzsuz olursa yenir. Serdar, kantar hanım vardı, ne oldu? Vallahi buradadır belki. Belki değildir, bilmiyorum. Şu bizim numara değişti, birçok kişinin SGK ismi gitti. Ben kim nedir ne değildir hiç bilmiyorum. Kabile birbirine karıştı. Bir sistem bekleniliyor, o birazcık sürer herhalde. O sistem gelince şu SGK'ların tekrar bir üstünden geçeceğiz. Yağsız patlasın, üstüne de su atmasın. Suyun belki kendi kalorisi yok ama vücut da suyu tutar demiş efendim. Biz o tatsız şeylere sunta diyoruz. Sunta. Abi selam. Hava kararınca yemeği içmeyi bırakıyorum dedin. Kışın hava erken kararınca ne yapacaksın? Ya o mu şimdi derdin? 6 ay var. Bir haftada buna alıştık. 6 ayda da ona alışırız, merak etme. O mu derdin, o mu şimdi? O mu yani? Bakacağız. Hele bir kış gelsin. Di- Diyet için yağsız, tuzsuz, zararsız. Ancak akşam 8'den sonra ne yersen zarar. Peki Serdar, 3 dilim ekmek. Oo, sorulara bak, ben kaçar sevgili arkadaşlar. Ben hani 3 dilim ekmek yesek bir şey olur mu? Günde şu kadar süt içmek şu, ben sorulara bak ya. Bir kitle var, her şeyi bedavaya getirmeye çalışıyor. Böyle diyetisyene sorulacak soru. Ulan Serdar'a sorayım, kesin diyetisyene gitmiş olan biri vardır. Bu da şimdi yayında dillendirir, buna bir cevap gelir filan diye. Sorulara bak, ben kaçar sevgili dinleyenler. Ben mevzu biter, ben gider. Bendeniz Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube, orası, burası, şurası. Aklınıza neresi gelirse beni Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Her yerde Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar yayındayız sundu.

dedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin, hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce, içimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.